adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun?

0: seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: İlaç gibi radyo.

0: gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında.
1: Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmiş.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerinde umut haresi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Gönül dostu Şener.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

Günaydın. Hayırlı cumalar diyelim. 7-4 geçiyor. 2 Ekim Cuma sabahı. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun inşallah. Kazım. Stada gidiyorum demiş. Akşam maçı orada mı izleyeceksin? Bu sabah bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı, 3 dakika sürdü. Ya da 5. Sonra durdu. Bugün böyle olacak galiba.

Meral abla yatacak galiba. Günaydın, hayırlı cumalar dedim. Program bitiminden sonra da iyi istirahatler dedim. Abla bir selam verdi. Sonra dedi ben yatmaya devam edeyim. Günaydın Meral abla. Kahramanmaraş'a selam olsun.

Allah Allah, bu akşam maçı var. Hoş bulduk Ahmet. Bostancı Ahmet, İzmir'e selam. Eşiyle beraber yürüyüş yapan

Montella demiş ki çocuklara değil bana kızın. Zaten birçok kişi sana kızıyor da seçiminden dolayı, senden dolayı çocuklar da arada kaynıyor zaten. Bu akşam deplasmandayız. Haydi bizim çocuklar. Tabii gönül istiyor ki kazanalım. Ama biz kendi sahamızda Fransa'ya da yenildik, İtalya'ya da yenildik. Şimdi Belçika'ya gidiyoruz. Belçika İtalya'yı yendi. Matematiksel baktığımızda şansımız yok gibi görünüyor ama bu tür durumlardan hani çok havaları girdiğimizde üzülüyoruz. Yok ya biz alamayız dediğimizde galip geliyoruz. Hadi inşallah diyoruz bu akşam. Bir umut. Gerçi kazanırsan Montella yine sabitleşecektir. Dur bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlar

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı.

0: faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Lafım olur, olur tabii ki. Dikkatli konuşmak gerekir. Oğlumla kahvaltı hazırlarken Kral FM'i dinliyoruz. Kayseri'den Derya aldık selamı. Teşekkür ettik. Afiyet olsun efendim. İzmitli Hasan teşekkürler. Afyon Karahisar'dan Kadir. Gözün aydın. Senin en sevdiğin hakem gözaltına alınmış. Hiçbir hakemi sevmedim. Ve hep söyledim. Hakemlere güvenmiyorum diye. Ve yaptıkları bilinçli hatalardan dolayı hiçbir şekilde hesap sorulamadığı için ayrıca söylemlerim vardı. Adam hata yapıyor. Kural hatası bilmem ne falan. Ne federasyon ne MHK ceza verilemiyor maalesef. Başka bir maça atanıyor. İstedikleri gibi maç yönetiyorlar demiştim diyordum. Sevmedim. Hatta benim yeğenim hakemdi. Çocuk hakemliği bıraktı ya. Bu yüzden hakemliği bıraktı. Günaydın. Milli takıma başarılar. Kağıthanem Vedat abi. İçten söyledin değil mi abi? Milli takıma. Vedat abiye. İdi Samsun'dan diyor ki sana bir soru. Montella istifa ederse yerine kimin gelmesini isterdin diyor. Sergen Yalçın dermişim. Çünkü derin duygular besliyorum. Muçi bende yok. Sergen Yalçın gelirse Cengiz kesin sahada oynar bak söyleyeyim size. Şu an için kafamda kimse yok. Vallahi yok. Önce futbolun bir temizlenmesi lazım. Kıyısı, köşesi, kenarı ne var ne yok bir temizlenmesi lazım. Baksana abi yöneticiler bile iddia oynuyor. Biz futbol seviyoruz.

0: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
1: Rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun.

0: Kızlarım Nazlı ve Nilsu'ya armağan ediyorum diyor İlhan Masarifoğlu. Sıradaki şarkıyı göndereceğiz efendim. Bir haberimiz var onu paylaştıktan sonra. Salih ne diyorsun anlamadım ya. Bir şeyler yazmışsın ama. Ümit Belçika'ya selam olsun. Bursa'dan Erhan futbol. Ayşe teyzeye girmeyelim. Çamaşır suyu bile temizleyemez diyor. Boşuna uğraşma diyor. Ben uğraşmıyorum ki zaten. Hiç. Kocaeli'den Mehmet hayırlı cumalar. Eyvallah sağ olasın. Bak teknik direktör kim olabilir demiştim. Mesela Galatasaray'daki İlkay sevgili İlkay Gündoğan. O da hedefi teknik direktörlük demiş. İlkay da olabilir mesela. Yani ilerleyen zamanlarda. Herkes olabilir. Bu arada yani girmeyeyim diyorum ama haber karşıma çıkıyor bir şekilde. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'dan ilginç bir açıklama. Her maçı kazanmak kolay değil diyor. Başka takımlar için aslında çok kolay. Yalnız şuradaki cümle beni böyle bir abandone etti. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yapıyoruz bu işi. Şurası çok önemli. Futbolculara her maçı kazanmamız gerekiyor diye baskı yapmayalım. Ne yapalım abi? Her maçı kazanmamız lazım. Bir yerlere gitmek, bir şeyler yapmak istiyorsak, yoksa öbür türlü ben de yaparım hocalığı yani. Çocuklar çıkın oynayın. Yani kazanmak zorunda değilsiniz, oynayın ya. Her maçı kazanmak gerekmiyor diye çocuklara baskı yapmayacağız. Sıkmayın kendinizi ya.
1: Deli misin sen, hiç aşık olmadın mı?
0: Allah Allah.
1: Beklediğin o yer canım ala çatımı.
0: Ben mi yaşlanıyorum, futbola bakış açısı mı değişiyor?

Oo, bizim Mardinli Serdar yaşıyor. Epeydir ortalarda yoktu. Bizim İzmir'deki midyeci Fazıl'la yarışır. Midyeci Serdar. Midyeci ya. Serdar'ım canım kardeşim. Ah ah.

mikrofonu kapatınca, aynen Antep'ten Yunus. Mikrofonu kapatınca ne söylüyorsun çok merak ediyorum ya. Fazla merak değil. Sağ baştan başla. İsmail günaydın. Tokyo Japonya sevgili İsmail'e. Kayseri'deki ailesine selam gönderir. Markistan'ın en çekici erkeği Murat. Sana da günaydın kardeşim. Ankara'dan Feyyaz Kılıç. Milli futbolculara, çocuklar demeyelim lütfen, o yaşlarda insanlar çoluk çocuk sahibi olup koca adam oluyor. Feyyaz Bey yaş itibariyle bayağı büyüğüm. Yani bizim çocuklar diyebilirim yani. Bayağı büyüğüm yani. Siz demeyin. Ama yenseler de yenilseler de onlar bizim çocuklar. Ne diyelim?

0: NTV Radyo
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulutu entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İş Bankası. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

7.52 itibariyle cuma sabahı ben size hiç zam haberi vermedim bugün değil mi? Kaybettim. Çok özür diliyorum. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan sigara, şekerli içecek ve bazı atıştırmalıkları kapsayacak yeni bir düzenleme gündemde. 25 maddeli kanun teklifi taslayı da Sağlıklı Hayat Katkı Fonu. Sağlıklı Hayat Katkı Fonu oluşturulması planlanılıyor. Planlıyorlar. Taslak da sigara paketlerinden 20 TL, bazı atıştırmalıklardan ise satış fiyatının %20'si oranında katkı payı alınması öngörülüyor. Düzenlemenin bu ay ya da Kasım ayında meclise sunulması hedefleniyor.

Hayırlı cumalar Mehmet Tenlioğlu, Trabzonov Gökçeoba'dan 93 yılından beri bizi dinliyormuş. Kapaklı'da bulunan Kadriye Hanım'a şarkıyı armağan ediyor. Bizim çocuklara abi güzel yazmışsın da arada böyle bir senin kendine az yorumların var ya, onlar mikrofona yakışmıyor. Çorum Osmanlıca Nasibe bir selam gönderelim. Mustafa yazmış, Antep'te festival var, gelmiyor musun diyor. Gastro festivali. Yine bak çok yiyorum diye çağırmadılar beni. Sen çok yiyorsun dediler. Gelemiyoruz. Serkan Antalya'dan. Canımsın, teşekkür ederim, sağ olasın. İlçemizin emektar esnafı baba dostu Ömer Atış amcaya armağan etmek istiyorum. Yılmaz Erdem göndermiş Trabzon Beşikdüzü'nden. Almanya'dan Konyalı Ferhat diyor ki, Fenerbahçe'nin transferi Lukaku. Fener daha hala siftah yapmadı diyor. Bu akşam bize yapar mı siftah diyor. Bilmiyorum gari. La Ketelare var ya. Ketelare var ya. La Ketelare. Kevin De Bruyne. Ateş at. İşimiz zor.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönem 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun İktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Gündeminde yeni anayasa da vardı.
2: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı siyasi partilere bir çağrıda da bulundu.
2: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Erdoğan ise konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. Fon soruşturmasında gelişme var. 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Fon Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yapacak. Yılmaz, temel yaklaşım kamu ve yatırımcı haklarını korumak dedi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP lideri "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
3: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
1: Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrası evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Nobel Matiz olarak tanınan müzisyen Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Nobel Matiz için 3 yıla kadar hapis talep edildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,53 değer kazancıyla 12.249 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.14, euro 55.34, gram altın 6.591 liradan işlem görüyor. Bitcoin 85.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takımın Uluslararası Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler birinci grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Anadolu Efes Euroleague'de ikinci deplasmandan da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 19, Ankara çok bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Gönderdiğiniz mesajlarda neden kendinizi tanıtmazsınız arkadaş? Hani biri sizi tanıyacak da aa bak radyoya çıktı falan. Adınızı yazın. Annenizin babanızın koyduğu bir ad var, yazın abi, niye yazmıyorsunuz? O mesaj havada kalıyor, kime okunuyor? Kim göndermiş, kime gidiyor? Umut günaydın. Berke Özleri, ondan bahsettik. Milli takıma çağırmıyorlar, küsmüşlermişler. Berke yanlış yapmışmış, milli takımı terk etmişmiş. Cristiano Ronaldo da milli takımı terk etti. Teknik direktör söz vermiş, yarım saat oynatacağım diye. Oynatmayınca adam dedi, hadi bana eyvallah, buyur dedi, milli takım senin olsun. Gerçi Portekiz'ine kazandı, kazanmaya da devam edecek ama büyük futbolcuya yapılan bir saygısızlık söz konusu. En azından adam futbolu bırakacak 41 yaşında, şöyle 10 dakika 15 dakika bir adamı oynat. Teknik direktör benim, ben ne dersem o olur. Bu kafalar zaten takımları yakıyor. Necip mesela, ben Necip'i çok severim. Aşırı derecede severim yani. Beşiktaş için bir heykeldir yani benim için Necip, ama gel gör ki nereden nereye getirdiler adamı. Kağıthane'den yani yemek yapan kardeşim Serkan ve oğlum Muhammed için. Abla sen kimsin abla? Adın ne? Yani havada bir mesaj. Şey diyeceksin şimdi, onlar biliyorlar zaten. O kadar upuzun mesajı yazıyorsun abla, bir adını yazmıyorsun. Şimdi yazacaksın, diğer mesajların arasında kaybolacak. Başka zaman, bugün yorma kendini.

0: hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: On yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.

0: uygulama. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tablet deyince vatan.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya.

0: Taksi. Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ankara Keçiören'den Yavuz abi, Yavuz usta, adrese yazmaya gerek yok demişsin. Abi bir şey mi istiyorsun? Davet mi ediyorsun? Anlamadım vallahi. Bursa'dan İbrahim, istek programı yapmıyoruz. Buongiorno Italia. Onur, günaydın, Kayseri'ye selam olsun. Şu cemaati uyandıracak bir müzik çalar mısın? Yok ben çal, kusura bakma. Ben şarkı çalmıyorum. Bununla uyanmıyorsa o cemaati kimse uyandıramaz. Do you understand? Hocam gelmiş. Hocam hoş geldiniz. Metin hocama selam olsun. Ankara Kızılay. Evren. Evren, mekan adını yazma. Daha önce de söylüyorum. Firma adı, mekan adı yazmayın. Okumuyoruz. Rütük tarafından yasak arkadaşlar. Reklama giriyor. Mekan adı yazmayın, değerlendiremiyoruz. Bugün doğum günü kimin? Ümran'ın, Ümran Bedir'in bugün doğum günüymüş. Ümran'cığım, nice senelere doğum günün kutlu olsun. Ooo, Hüseyin'im yola çıkmış. Kastamonu'nun medarı, iftarı, İstanbul'un gülü Hüseyin Karadeniz. Sayın vekilim, kazasız belasız yolculuklar olsun. Çok yoğun adamsın, çok.

Hüseyin bak. Aynı köyden gelenler var. Tokur Mustafa, Yıldırım Çakar, Örnek Tepe'den. Mantarı da yer diyor. Ben yemem mantarı Hacı abi. Uzun zamandır yemiyorum, korkuyorum mantardan. Sizin derdiniz dert mi? Benim derdim yanında. Türkiye'ye geleli 4 ay oldu, param bitiriyor. Ferit Çelik, Akçakoca'dan. İban at abi. Almanya'dan yiyeceğim, parayı bitireceğim. Aşkım, biz de yedik. Millet istemesin diye değil mi?

0: Masal Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Bu haber şu dakikalarda haber sitelerinde, manşetlerde: madende göçük, Soma'da can kaybı 5'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Fon soruşturması gazetelerde, manşetlerde. Hürriyet'in manşeti: fon meselesini çözüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Birer milyonla ödeme başlıyor logonun altında dikkat çeken başlık Hürriyet'te fon soruşturmasıyla ilgili. Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Geçelim Milliyet'e. Kimsenin hakkını yedirmeyiz manşet burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama yılını açış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi de Sabah gazetesinin manşeti: Büyük Türkiye için birlik çağrısı. Ayrıntı şöyle: tüm partileri emperyalist siyonist yıkım projelerine karşı uyaran Başkan Erdoğan, milli menfaatlerimiz için siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. Erdoğan şöyle devam etti: dünyadaki gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılıyor. İktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü doldu. Tüm partiler milli konularda mutabakatı esas alan Türkiye merkezli bir siyaset icra etmeli. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Bu Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Yine önemli bir başlık Sabah'ın ilk sayfasından: Yasin Kol gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı hakem Göktü Hazar Erel, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı. Sözcünün manşetine bakalım. Yetenekli evlat manşet, üst başlık: AK Partili yazıcının oğluna ait mal varlığına konan tedbir bir saatte kaldırıldı. Mustafa Yazıcı fon soruşturmasında ifade verdi, eve gitti. Genç yaşta milyarlık varlık şirketi kuran, dijital bankacılık izni alan Yazıcı'nın başarısı böyle dedirtti. Yeni partililer ayağa kalkmadı, salonu boşalttı. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık Sözcü'de, ayrıntı şöyle: meclisin yeni yasama yılı açılış törenine fon skandalı damga vurdu. Yeni partililer Erdoğan genel kurula girerken ayağa kalkmadı, alkışlamadı. Özgür Özel ile tüm parti grubu salondan çıktı. Özel, asrın soygununa yol verdikleri ortada. Dolandıranların tamamı Erdoğan'ın atadıkları tepkisini gösterdi. Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi postadan bir başlık. Haleylim adlı şarkısının klibinin müstehcenlik suçu içerdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ve son dakika haber portalından bir başlıkla bitirelim. LPG'ye 24 saatte ikinci zam. LPG'ye 1 Ekim'deki ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aşarken benzin ve motorun fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sabah saatlerimiz bizim pay düşka Bülent en sonunda. Bülent sen düzgün yazmışsın da telefon kafasına göre göndermiş isimleri. Kimler var? Rasam Gürsoy var, Erhan Şenol var, Mehmet Berke var, Orhan Narin var, Turgut Eyüplü, Alim Hoca, Sami Erdem. Selam olsun.
1: Zoruna mı gitti?
0: Günaydın diyelim. Neredeler arkadaşlar? Süleymaniye'deler. Kuru fasulye değil mi? Bülent var ya. Hep de davet eder. Her cuma sabah. Gelemeyeceğimi bilir. Ama hep davet eder sağ olsun. Bütün dostlara selam olsun. Hayırlı cumalar diyelim. Dualarda yer almak ümidiyle. Ankara'dan Süleyman. Günaydın, hoş geldin diyelim. İşim bitti yeni. Anca yazıyorum. Ayten abla biz de merak ettik. Nerede bu diye.

0: Biri kamyonda bizi dinliyor da kim bilmiyorum. Öyle yazmış. Ankara'dan Yeşim, günaydın. Mamak çöplüğü mühendisleri olarak işe giderken sizi dinliyoruz. Yeşim, Nazmi Bey'e, Mehmet Bey'e selam gönderelim. Sıradakine armağan edelim. Sonra reklamlar, ardından veda zamanı. Bugün canım bir Azerbaycan çekti. Niye bilmiyorum, öyle geldi vallahi. Kardeşiz. Yaşıyız.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu.

söylüyor bu şarkıların mesajı var. Melo Bakü mesela. Azerbaycan'dan Azerbaycan kızları. Nari Nari de Ağla Rasimov'un şarkısıydı. Metin hocam diyor ki çaldığın şarkılarla Bursa'dan Diyarbakır otobüs kullanırım diyor. Azerbaycan kızları. Ben ister

Bursa'dan servis şoförün ağacı. Çektim kenara diyor. Bülent gibi yapamazsın. Çek kenara oyna abi. Canım ne istiyorsa onu yap ya. Yılmaz Belçika'dan. Yakın zamanda saat farkıyla ikiye çıkacak. Ne yapacağız diyor. Güven göndermiş. Keşke elimden bir şeyler gelse. Balıkesir'den Fatma ve Şeyma dedi günaydın. Reklamlardan

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferdi, artisi var.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir.

Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

bu şarkıyı ne zaman dinlesem ya da ne zaman çalsam yıllar yıllar önce başrolünde Şevket Çoruk'un oynadığı Sultan dizisinin müziğiydi. Harika bir diziydi, hiç aklımdan çıkmaz. At arabasıyla odun taşırdı Şevket Çoruk dizide. Kazım Koyuncu rahmetli anıyoruz. O zamanlar kulağımıza nakşedildi. Bugünlerde de sevgiyle, aşkla, büyük bir keyifle çalıyoruz. İnşallah siz de dinliyorsunuzdur diyelim, müsaade isteyelim. Bugünün son şarkısını İzmir'den taksici Faruk'a gönderelim. Sabah aklıma geldi. Geçtiğimiz yıllarda programı kapatırken Tolstoy'un o çok güzel sözü vardı, onunla kapatırdım. Yine aklıma geldi. Bir şey gördüm, bir sosyal medyada bir hikaye gördüm, ona istinaden. Sizin beğenmediğiniz yaşantınız bir başkasının hayali olabilir. Muhteşem bir söz. Sürçülisan ettiysek affola. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Ölmezse kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: Kral FM Haber. Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönem 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun İktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Gündeminde yeni anayasa da vardı.
1: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı siyasi partilere bir çağrıda da bulundu.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
0: Yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Erdoğan ise konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. Fon soruşturmasında gelişme var. 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Fon Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yapacak. Yılmaz, temel yaklaşım kamu ve yatırımcı haklarını korumak dedi. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrası evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Mabel Matiz olarak tanınan müzisyen Fatih Karaca hakkında Halleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Mabel Matiz için 3 yıla kadar hapis talep edildi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takımın Uluslar A Ligi'nde rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler birinci grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Anadolu Efes Euroleague'de ikinci deplasmandan da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman.

otosor.com.tr. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: 1-7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Bugünden yarına Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kral.
0: Kezban'ın

durmaz yerinde. Her şey geçici. Ne kadar güzel anlatmış şarkısında Ferdi abi. Mekanı cennet olsun. Orhan Baba'yla devam ediyoruz. Babalar İstalin'de radyosunu şimdi açanlara bir kere daha

Seydin hücreden darıldığını. Boyun mu bükmezdim sitem etmene? Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene?

Ya böyle konser havasında canlı yayın kayıtları çok güzel oluyor. Bunları izlemek isterseniz bizim canlı yayın kayıtlarımız Kral Müzik YouTube kanalımızda sevgili kralcılar. Orayı ziyaret edin. Ben bazen nostalji olsun diye giriyorum. İşte eskisi gibi çok canlı yayınlar yapılmıyor biliyorsunuz. İnsan özlüyor o günleri. Peki o zaman Mahsun Kırmızıgül'ün bu yaz sevenlerine hediye ettiği şahane arabesk albümünün

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ben Münce Uzaydiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Bir iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvenliği

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini ulusal

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Programın ikinci yarısındayız sevgili kralcılar. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir cuma olsun. Radyosunu açanlara, çalışırken bizi dinleyenlere bolluk bereket dolu bir gün diliyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: www.otosor.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Vay be. Nasıl geçiyor zaman? Nasıl akıyor? Sizinle şu mikrofondan buluşalı neler geçti, neler, ne şarkılar geldi geçti. Bazıları kaldı. Böyle çalıyoruz işte onları, hayatımıza damgasını vuran şarkılar. Bizi hatıralarda dolaştıranlar. Güzel günlere götürenler. Tabii bazen de eski bir yarayı kanatan şarkılarımız da var. Üstü örtülmüş olabilir ama demek ki hala orada duruyor.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Unutulmayan şarkılarda Güllü bizimleydi. Aslında hiç gitmiyor ki sanatçılar bıraktıkları şarkılarla, eserlerle, bestelerle, resimlerle, notalarla, işte mimari eserlerle, şahane kitaplarla, edebiyatta, şiirde, şarkıda yaşamaya devam ediyorlar. Necdet Alp'in yorumundan gelecek bu şahane şarkı 1990 yılından. Necdet Alp'in bütün sevenlerine

Ma kadar yaşayan efsane söyledi. Şahane bir şarkı. Çok sevmenin başka bir tarifi bu da. Ve Ümit Besen, alışmak sevmekten zor. Onu da bütün sevenlere, ayrılıkta sevdaya dahil diyenlere armağan edelim. Reklam dönüşü Atilla Kaya'dan çok güzel, unutulmaz bir şarkım var. Bir Esengül, bir de Müslüm Baba. Arka arkaya şahane bir resital sizi bekliyor reklamdan sonra da sevgili kralcılar. Güzel bir cuma olsun hepiniz için, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma olsun inşallah. Hayırlı cumalar, güzel haberler alalım, birbirimize güzel haberler verelim. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre, artisi var. Umran Oto Ekspertiz.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 19, Ankara çok bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza da yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp iletebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Itakü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve

0: bağlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Diyor İbrahim Tuğbay bir mesaj göndermiş. Diyor ki abi iyi yayınlar dinlemediyiz. Bir tane şarkı çalarsan sevinirim ama az evvel İbrahim Tatlıses çaldım bu arada sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali'nde görevli arkadaşlarım kurulum aşamasındalar. Yarın da başlayacak inşallah Kültür Yolu Festivali. Ben de yarın Gaziantep'te olacağım. Sevgili Volkan bir mesaj iletmiş. Diyor ki biz de seni dinliyoruz her zaman olduğu gibi. Bize de bir şarkı gönderir misin? Sevgili Nihat'a, sevgili Aytaç abiye, adını sayamadığım oradaki bütün çalışanlara, tüm Yıldızlar çalışanlarına çalacağım şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: sevmemek.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Mendus, Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Kurtarılan 2 işçinin tedavisine devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Deniz Olgun soruşturmasında gelişme var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Fon soruşturması genişliyor. 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapıyor. Yılmaz, temel yaklaşım kamu ve yatırımcı haklarını korumak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönem 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun İktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Gündeminde yeni anayasa da vardı.
2: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı siyasi partilere bir çağrıda da bulundu.
2: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Erdoğan ise konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. LÖSEV tüm Türkiye'yi Atatürk'ün huzuruna davet ediyor. Lösemili çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV yarın saat 15'te büyük bir buluşma gerçekleştirecek. Lösemiyi ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek. Etkinliğe tüm Türkiye davetli.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,19 yükselişle 12.271,92 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.14, euro 55.38, gram altın 6.608 liradan işlem görüyor. Bitcoin 86.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran. Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takımın Uluslararası Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler birinci grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendik Spor'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Anadolu Efes Euroleague'de 2. deplasmandan yenilgiyle ayrıldı. Lacivert beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Beşiktaş Euroleague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu konuk edecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Lütfü Ayan yine her zaman olduğu gibi radyosunun başında kral dinliyor. Sevgili Lütfü abime Sivas Suşehri Gölovalı hemşerilerine çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Türkan Kaya istek şarkısını yazmış, notunu iletmiş. İlhan Saraçoğlu takibe devam diyor Eskişehir'den. Mehmet Çepik Paris'ten kucak dolusu selamlar. Hatice Üsküdar Ünalan Mahallesi'nden bütün kralcılara selam olsun. Pamukovalı Camcı Bahtiyar, benim de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Oktay göndermiş mesajı, o da istek şarkısını yazmış ama çaldım sanırım az evvel. Cengiz Esra, canım eşim için bir şarkı çalarsan sevinirim. Midyat'tan selamlar diyor Nuri Sevimli. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Erdoğan Çorak, Sultan Çiftliği'nden bir mesaj göndermiş. Özellikle satılmış Sarıkaya'ya çalacağın şarkıyı armağan edersen seviniriz. Atilla Kaya için 70 kişi seni dinliyoruz. Kader mahkum arkadaşımız Ben Suya armağan olsun. Teşekkürler demiş. Az evvel çaldım yalnız Atilla Kaya, haberiniz olsun. Cide İlyas Beyköy'ünden Cengiz Şanlı hayırlı cumalar diye bir not iletmiş. İyi yayınlar dileklerini de göndermiş. Yarın Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali başlıyor. Sunuculuğunu da ben gerçekleştireceğim. 9 gün boyunca Gaziantep'te olacağım bu arada. Antep'te dinleyen kralcılar, haberiniz olsun. Sevgili Mine annem, canım Halim, ben de seni dinliyorum. Bana da bir şarkı çalar mısın demiş. Çalarım tabii ki. Güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com

Evet, veda vakti geldi. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Yarın itibariyle Gaziantep'teyim 9 gün boyunca. Kültür Yolu Festivali kapsamında yayınlarımı da oradan gerçekleştireceğim. Son şarkım Ferdi Tayfur, her zaman olduğu gibi Antalya'dan Ali Can Kurtaran, Serap Akyol Erzurum'dan göndermiş mesajını, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Eski çalışma arkadaşlarıma Şafak Çalışkan abime armağan ediyorum. Eflanili Selim Demirel. Onun gönderdiği mesajla da birlikteliğimizi sonlandıralım. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 19, Ankara çok bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yokluğa hasretini eklemedim. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi?

Merhameti hiçbir zaman eksik etmeyin dostlar. Çünkü gerçekten dil yarası denilen şey çok acı bir yara. Çok ağır bir yara. Ve her zaman kalpte izi kalıyor. Yıllar geçse de kapanmayan bir yara oluyor. Bu yaraya hiçbir tabip ilaç bulamaz kardeşim. Vallahi bulamaz. Ama şarkılar azıcık da olsa merhem olabilir. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Haftanın son çalışma gününde sevgili Afrikalı Lili'nin hemen sonrasında bugün de duygularınıza tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılarla 2 saat boyunca gününüze eşlik etmeye çalışacağım. O halde ben hazırım. Sizler de hazır mısınız? Duyamıyorum. Eyvallah. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi kız yayında.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Öğretin bana hayatta her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Kırıla kırıla, üzüle üzüle, yıkıla yıkıla öğreniyoruz. Aldana aldana öğreniyoruz. Öğretenler sağ olsun. Peki, mesajlar da geliyor. Harikasınız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz her zaman olduğu gibi 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan programımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz.

bazen insan en çok sevdiğini kaybeder ama hayat yine de devam eder, değil mi? İçinde bir sızı, dilinde yarım kalmış, söylenememiş cümleler, gözlerinde dinmeyen bir özlem kalır. Unutun demiyorum, unutmak zorunda değilsiniz ama yokluğuna bir şekilde alışacaksınız gidenlerin. Hayat böyle. Lakin üzülürken, özlerken de lütfen kendinizi de kalan ömrünüzü de tüketmeyin. Ömrünüzü gözyaşlarına teslim etmeyin. Sevgi ölmez. Hatıralar silinmez ama insan yeniden yaşamayı da bir şekilde öğreniyor. Gidenlere selam olsun diyelim. Ve kalan sağlarla yola devam mı? Aynen öyle. Cansever, sen de gittin diyoruz.

söylemiş değil mi Cansever? Sen de gittin herkes gibi. Ya. Bense seni kal diye değil, diğerleri gibi gitme diye çok sevmiştim ama maalesef yine yanılmışım diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Kaderimdir, alın yazımdır dedim, üzülmedim ki diyoruz. Azer Bülbül'le aramızdan erken ayrılan, yeri asla dolmayacak bu önemli sesleri de hakkıyla dinliyorsunuz değil mi? Osmaniye'den sevgili Fatmacığım, bugün kızım Zehra'nın doğum günüymüş. Nice güzel yılları yaşları olsun. İyi ki doğdu Zehra'cığım, iyi ki varsın güzelim.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı keserken, kaderimdir dedim.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol, her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Var mı aranızda hala yıllar geçse de sevdiğinin fotoğrafını saklayanlar? Belki de bir çekmecede. Belki de harbi kız çekmecede cüzdanımızda değil ama gönlümüzü saklıyoruz diyenler vardır. Fazla mı olduk? Vardır, vardır. Gördüm, gördüm onu. Ay ay ay. Bir zamanlar gözünüzün içine bakarak sevdiğiniz insanın şimdi sadece bir hatırası kaldı, değil mi? İşte hatıra ve bu şarkılar. Ağrı Susam sevenlerine yakışır bir reçete yazdık. Yine özlediğiniz bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından da seri bir şekilde mesajınızı değerlendireceğim.

Alırım seninle bedduam yok diyor. Zaten de beddua da etmeyelim kardeşim. Sadece hayat bir şekilde devam ederken haksızlığa uğramış, üzülmüş olan kimler varsa onları o haksızlığı yaşatanlar da yaşattıklarını hiçbir zaman unutmasınlar. Vallahi unutturmasın yani. Konya'dan Hasan kardeşim. Ferdi Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaştık. Daha da güzel şarkılarımız olacak. Birazcık daha bekleteceğim seni. Tüm sevdiklerini, özellikle çok sevdiğim Merve'ni armağanımız olsun. Antalya'dan Kayseri'li Çolak kardeşimiz. Kendisi de tüm sevdiklerinin bir şarkı istemekte. İzinledin Hacer ablacığım. Seni de unutmayalım. Osmaniye'de hava yağmurlu. Ama bu yağmurlu havada da kahvesi içmiş bizi dinleyen kralcımız var. Rahimi Topal. Afiyet olsun canım benim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

kolay derler ama asıl mesele herkes karşınızdayken bile sevdiğinin evini bırakmamaktır. Gerçekten bunu yapabilen çok az insan var. Gerçek sevgi işte bunu gerektiriyor. İlk zorluklarda vazgeçmeyen, mesafeleri aşan, gururunu bir kenara bırakıp sevdiğine koşan, işte harbiden sevenler. Selam olsun sizlere. Çok güzel bir dua var. Aklıma gelmişken bu duayı da etmek isterim. Allah birbirine kavuşmak için değil, birbirini gerçekten kaybetmemek için mücadele edenlere yolunu her zaman açık etsin. Gerçekten. Yolunuz açık olsun. Peki, devam ediyoruz. Balıkesir'den. Özlem Açık Cezaevinde fırın çalışanlarına bir şarkı rica ediyorum Arzu Kız. Sevgili Hasan kardeşim, Osman, İsmail Aydoğan, her birine selam olsun. Bursa'dan Kalkan, şu anda işe gitmekte olan herkese bir şarkı rica ediyorum Arzu Kız demiş. Hayırlı işler dileyelim o zaman biz de. Bartu, Bodrum'daki Aslan Babam Alparslan Öztürk için bir şarkı istiyorum Arzu Kız demiş. Kırklareli, Pınarhisar'dan, Evciler Köyü'nden Arda'dan.

sevdiğini yollarını gözlemiş, kavuşmuş ama sonrasında sevdiği onu üzmüş, yarı yolda bırakmış. Harbi kız, 3 yıl mücadele verdim, sonunda bırakıldım, terk edildim demiş. Ya ah Emineciğim ah. Seven bulunur Emineciğim ama uğruna her şeyi göze alacak, mücadele edecek insanı herkes bulamıyor. O kıymetini bilememiş, o seni kaybetmiş. Ona geçmiş olsun. Peki, Ordu Fatsa'dan selamlar harbi kız demişler. Patronumuz Gülsüm Hanım, selamlı bey için bir şarkı rica ediyoruz harbi kız demişler. Kolay gelsin canlar. Engin Patlıyık, Balıkesir merkezine de yazacağımız bir reçete olacak. İş arkadaşları Kamile, Serap, Müjde, Berkay Burak ve Şaban abinize de sevgiler.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Her
4: güzel. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Sen derde salsan ne çıkar? Ne çıkar? Tabii ki bir yerden sonra insan kırıldıktan sonra ne yapıyor? Hayata bir şekilde devam ediyor ama o kıranlar, o kaybettiğiniz sevgiyi nasıl bulacaksınız? Siz düşünün. Ya o kırılan kalpten çıkan ağ. Evet, bir gün sizi bulacak. O zaman ne yapacağınızı düşünün. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalar istediğine yakışır en güzel şarkıları ard arda sıralamaya devam ediyoruz.

acısı da aynı gönülde saklı, öyle değil mi? Seven tatlısını yaşıyor, sevilmeyen acısını. Harbiden öyle. Tatlısı kavuşunca acısı kıymet bilmeyince yaşanılıyor. Yani aynen böyle. Müslüm Baba sevenleri, açıyoruz değil mi radyomuzun sesini? Helal olsun size. Aç sesini kardeşim.

0: yaşla doluydu. Eşimden ayrılmış bir halim
1: var.
0: Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Elinden ayrılmış.
1: Böyle hanımlar var. Gözü yaşlı olanlar. Düşünsenize. Size ömrünüzü veren bir kadın. Size inanmış, size güvenmiş. Sonrasında siz ne yapmışsınız? Size güvenmiş olan o insanı gözyaşına boğmuşsunuz. Kaybettiğiniz sadece bir kadın değil. Vallahi size nasip olmuş temiz, güzel bir sevgi. Ya şöyle arkanıza bir dönüp baktığınızda nasıl bir sevgi harcadığınızı bir bakın. Yapmayın böyle şeyler. Herkes için söylüyorum. Kimse birbirini üzmesin kardeşim. Emanet bir dünya. Bugün varız, yarın yoğuz. Yoksak eğer buna layık bir şekilde yaşayalım kardeşim. Bunu bilerek yaşayalım.

Herkesin içinde ayrı bir hikaye, ayrı bir yara var kardeşim, ama ne olursa olsun hayatı ertelemeyin. Çünkü giden zaman geri gelmiyor. Zaman deyip geçmeyin ha. Vallahi. Zaman denilen şey kimi zaman bir ömrü tüketiyor, kimi zaman da bir yarayı iyileştiriyor. Zamanı doğru kullanmak lazım. Doğru insanlarla kullanmak lazım. Babalar istediğini imparator yorumuyla nihayete erdireceğiz. Müslüm Baba'dan bir şarkı rica etmişler. Volkan abimiz çok da sevdiğim bir şarkı ama bugün listemizde yok maalesef. Kadın mahkumlarına selam olsun. Özcan Demirel dayıma da bir şarkı ricamdır Harbi Kız demiş. Eyvallah. Sakarya'dan uluslararası tır şoförü Harbi Kız. Ferdi Baba'dan çalacağım tüm şarkılar tüm kaptanlara da armağan olsun demiş. Seve seve tüm uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Baş tacısınız. Her birinizi çok seviyorum. Benim için kıymetlisiniz. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş. Hayırlı cumalar. Harbi Kız. Eşim için bir şarkı istiyorum. Elif Yaman için demiş. Yunus kardeşim Yeni Bosna'dan selamını aldım. Fatih Bursa'dan Yenişehir'de çalışan kardeşi Serkan Aydın ve ustası Orhan Bey için bir şarkı istemiş. Her zaman bizi dinliyorlarmış. Eyvallah, dinlemeye, aşılamaya devam edin. Sivas'tan servisçi Adem Dağışan abicim, sana ve tüm servisçi arkadaşlara da kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Samsun'dan Serpil'cim, seni de gördüm canım benim. Kolay gelsin, yemek yapıyormuşsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

meğer en yakınlarımız, en uzaklarımız olabiliyormuş. Hayatta hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Olmaz dememek lazım. Hayat öyle bir olduruyor ki. Çok sevdim bu şarkıyı. Bu arada takıldık, yabancı olduk. Hayal. Ve sonrasında uzun zamandır paylaşmadığım bir Yıldız Tilbe şarkısı var ki bu şarkıyı da Bursa'dan sevgili Cüneyt kardeşim sana da armağan edeyim. Keyifli yayınlarımızı takip eden Kral Zurumuz'dan devamlı dinliyorum Harbi Kız demiş Hüseyin Özmen. Selam olsun kardeşim sana ve sevdiklerine de. Ercan Kısa Balıkesir'den bizi dinliyor. Osmaniye'den Medine Çapar sana ve eşine, Mehmet abimize sevgiler.

Müslüm, sorumlu gelecek Eskişehir'den. Çok şanslı. Güzel bir hafta sonu geçireceksiniz yani. Maşallah diyelim. Amasya'dan selamlar Harbi Kız demişler. İsmail Koyuncu, teşekkür ediyoruz. Sana ve sevdiklerine selam olsun. Eşimin doğum günü Harbi Kız. Osmaniye'den Medine Çapar. İyi ki doğmuş diyelim. Eşiniz iyi ki sizi bulmuş. Diyarbakır'dan sevgili Necdacığım, oğlu Muhammed Yusuf Çay ve Koğuş arkadaşlarının şarkı istemiş. Bize seve seve gönderiyoruz. Mesaj trafiğimiz yoğun ama zaman kısıtlı. Tüm güzel şarkılar gönlünden gönlünüze armağan olsun. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kaan'cığım nasılsın? İyi misin? Canım benim. Biraz çarşı pazar dağıldı. Ama olsun, sen toparlarsın. Güzel, keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Yerlere ayrılmayın. Nasip olursam pazartesi günü inşallah tekrar her zamanki saatimizde kavuşmak ümidiyle bana müsaade.

0: Kral FM Haber. 2 Ekim Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de çalışıldığı aktarıldı. Soruşturmada şu ana dek 65 kişi tutuklandı. Futbol camiasına bomba gibi düşen MHK soruşturmasında da gelişme var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi bu arada. Dijital materyallerdeki incelemelerde bir torpil listesiyle MHK başkanına ait tehdit ve gözdağı içeren ses kaydı da bulundu. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatı ile de ifadesi alındı. Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili de gelişme var. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Bu sabah yine bir belediyeye operasyon geldi. İstanbul'daki Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan operasyonda CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Yeni yasama yılı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP ve Yeni Parti genel başkanları resepsiyona katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondaydı. DEM Parti İmralı heyetiyle sohbeti dikkat çekti. Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a selamını iletti. Mecliste de 28. dönem 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Yeni anayasayı işaret etti.
1: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
0: Erdoğan siyasi partilere bir çağrıda da bulundu.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük yaşandı. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması devam ediyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Faciada 18 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 10 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi. LÖSEV tüm Türkiye'yi Atatürk'ün huzuruna davet ediyor. LÖSEV'li çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV, yarın saat 15'te büyük bir buluşma gerçekleştirecek. LÖSEV'i ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek. Etkinliğe tüm Türkiye davetli. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amili takımın Uluslararası Ligi'ndeki rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında Belçika ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Kaan.

Vallahi sevgili Harbi kız, teşekkür ediyorum öncelikle sana. Nasıl olduğumu soruyorsun ama herhalde o keyifli programını ve şarkılarını dinlerken şöyle bir dalıp gidiyorum. Açıkçası yine ortalığı darmaduman ettin ama sesin de her şeye rağmen iyi geliyordu. Yaşattığın güzelliklerin devamının gelmesi benim temennim, dileğim olacaktır. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Saati 17'yi gösterene dek alemin kralında kralcılarımızlayız. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediyemiz olacak. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Ben mühendis sahibiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 21

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, zeynemeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

sihirlendim. Ümit Besen yorumunun hemen sonrasında Selami Şahin'e ustaya kulak misafir olacağız. Unutulmayan bir şarkısıyla 0532-703-92-00 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp hattımız. Şarkıda söylediği gibi karşılıksız sevmek ateşi avuçlarında taşımak gibi bazen. Yani ne bırakabilirsin ne de sarılabilirsin. O seni belki adınla bile bilmez ama sen onun nefesini ezberebilirsin. İşte Selami Şahin de tam da bu yüzden büyük bir sanatçı. O sizin kimselere anlatamadığınızı, kalbinizin en kuytu köşesine sakladığınız yaralarınızı dile getiriyor. Seversin, beklersin, bir gün belki dersin ama o bir gün asla gelmez. Olsun, yine de vazgeçemezsin. Çünkü bazı aşklar karşılık beklemek için değil, insanın ömrüne mühür olması için vardır. Kalbi hep tek taraflı atıp yorulanlara, uzaktan bakıp da derinden bir of çekenlere armağanımdır. Selami Şahin, suçlusun alemin kralında.

hayatımıza damgasını vuran şarkılar ve sözü Cengiz Baba'ya bırakacağız. Fatma Hanım ve İsmail Yıldırım'a, ayrıyeten de Jale ve Sebahat Hanım'a da armağan olsun şarkılar. Serhat Bursa'dan bizlere ulaşıyor. Şu an serviste dinliyorlar. Şarkıyı öncelikle tüm meslektaşlarına, ailelerine ve sevdiklerine ulaştıracağım. Ağrı'ya bir dönelim. Hasan Kemertaş sıradaki şarkıyı Samsun'da bulunan Hicran'ıma hediye etmek istiyorum Kaan der. İnşallah dinliyordur o da. Ahmet Bey hoş geldiniz. Kocaeli Körfez'den mesajı ulaştırıyor. Ellerinizden öpüyorum. 69 yaşındayım. Çok uzun süredir Kral FM dinliyorum der. Program içerisinde yer vermiş olduğumuz şarkıları tabii ki hem size, sevdiklerinize, hem tüm kralcılarımıza, hem de radyosunun başında bizleri ağırlayıp dinlemekte olan dinleyenlerimize armağan etmek isterim. Çünkü birçok dinleyicimiz bu şarkılara eşlik ederken aralarında mesaj göndermeyenler de var. Onları da unutmak istemiyorum. Emekçilerimize ve tabii ki yollarda bizi dinleyen kralcılarımıza ve evlerinde bir taraftan temizlik, diğer taraftan yemek hazırlıklarıyla uğraşan, yemek yapan ve çayını, kahvesini yudumlayan hanımefendilere de keyifle hediye etmek isterim. Cengiz Baba, Alemin Kralı'nda.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yaman

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Temiz tuvalet arıyorsan
7: Opet'te duracaksın.
6: Aradığın ne varsa
7: buldum,
6: Opet'te bulacaksın.

Az sonra ilk saati geride bırakacağız kralcılarımız. İkinci saate adım atacağız. Bu arada Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Ve tedavileri süren madencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını tabii ki gönülden temenni ediyorum.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. A milli takımın Uluslararası Ligi'ndeki rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında Belçika ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türk müziğinin kadife seslerinden bir isim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kıraatçılarımıza ulaşıyor. Birazdan da ustalara saygı kuşağında Babalar Esteli'nde kıraatçılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılara yer vereceğiz. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mine Koşan'a sözü bırakalım kıraatçılarımız. O kadife sesiyle Mine Koşan'da yazık olacak diyecek. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi bazen bazı aşklar bitmiyor. Sadece tükeniyor. Karşımızdaki insan ona verdiğimiz değerin kırıntısını bile taşıyamazken bizler yine de kopamıyoruz. Bu duyguları yaşayanlar vardır. İşte bu şarkı bana göre tek taraflı sevilip de ömrü boşa harcananların, ben bu kadar sevgiyi hak edecek ne yaptım diye kendi kendine soranların ortak tercümanı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Destek gerekince Solgar Esterce.
3: Solgar altın kapak, altın standart.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

şarkıların ahengine kapıldık fakat araya da girmek istemedim. Çünkü bu şarkıları kralcılarımız sevdikleriyle paylaşmayı istediler. Tüm kralcılarımıza da özellikle armağan ettim. Ulaşma imkanı sağlayabildiği kadar bu imkanı bulamayan herkese de hediye olsun. Uğur yer vermiş olduğumuz Necat Alp yorumunu ilk saatte sevdiklerine armağan etti. Kuşadası'ndan sevgili Şaban'a hediye edelim. Ayla Hanım hoş geldiniz, sizi unutmayalım. Kartepe'den sevgili Mecit, çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Lüleburgaz'dan sevgili Soner Çakır'a, Alanya'da bizleri dinlemekte olan Rafet Bozkurt ve Emrecan'a, Sami Şahin yer verdiğimiz Müslüm Baba yorumunu hediye etti sevdiklerine. Leyla Hanım hoş geldiniz, Leyla Keskin şarkıyı öncelikle kendisine armağan etti. Şarkılardan fal tutanları unutmayalım, keyifle de ulaştıralım. Ebru Görgülü Müslüm Baba yorumunu sevdiklerine hediye ederken, Aydın Nazilli'den Kezban Hanım bütün şarkıları kendim için istiyorum der, keyifli. Kastamonu'dan Erdinç ve Mustafa Tece'ye armağan olsun şarkılar. İstanbul'dan sevgili Feride'ye de yer verdiğimiz Orhan Baba şarkısını hediye ederek birlikteliğimize devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Alemin Kralı'ndasınız ve az sonra veda faslı için tekrar birlikte olacağız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İsteyeceğin hissedeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Destek gerekince Solgar Esterci.
4: Solgar altın kapak, altın standart.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç...

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

duyguların dili şarkılardır ve tabii ki bu hissi yaşayan herkese de bu şarkılar armağandır. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda sevgili kaptanımızla, Kaptan Şener'le birlikte olacaksınız. Kaptanım inşallah iyisindir. Güzel bir akşam diliyorum, güzel bir program diliyorum her zaman olduğu gibi sana da. Trafik saatinde her zaman olduğu gibi sevgili Kaptan Şener kralcılarımıza eşlik edecek o güzel sohbeti ve keyifli şarkılarıyla. Yarın saat 12'yi gösterdiğinde buluşmak, kavuşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir cuma akşamı diliyorum herkese. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 2 Ekim Cuma gününün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada da net yatırım tutarı, hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Soruşturmada aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında olduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorguları devam ediyor. Soruşturmada şu ana dek 65 kişi ise tutuklandı. MHK soruşturmasında da gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Sayı 9'a yükseldi. Dijital materyallerdeki incelemelerde bir torpil listesiyle MHK başkanına ait tehdit ve gözdağı içeren ses kaydı da ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gelişme yaşandı. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon geldi bu sabah. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. 16 aydır tutuklu olan Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise bugün hakim karşısındaydı. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. Yeni yasamayalı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP ve Yeni Parti Genel Başkanları resepsiyona katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise DEM Parti İmralı heyetiyle sohbeti dikkat çekti. Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a selamını iletti. Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Girne'deki gemi faciasında 9 sanığın yargılaması sürüyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binemeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Ticaret Odası Eylül 2026'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Zam şampiyonu eğitim giderleri oldu. Üniversite ücreti %55, özel liseler %50,51, özel iki öğretim ücretlerinde de %48,72'lik artış oldu. Meyve sebze tezgahlarında ise fiyatı en çok artanlar da şampiyon %22,85 ile patlıcan oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amili takımın Uluslararası Ligi'ndeki rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler, birinci grup üçüncü maçında Belçika ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol birincilik ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi rahat.

Bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaan'ım, sorduğun için teşekkür ediyorum. Çok şükür iyiyiz, inşallah sen de iyisindir. Şarkılarımızla, sohbetimizle, yine kralcılarımızla bir iki saati paylaşmak adına geldik. Görevimizin başındayız. Senden mikrofonu teslim aldık. Sana da güzel bir akşam olsun diyelim. İnşallah, umut ediyorum. Sesinden iyi anlaşılıyor ama sen de iyisindir inşallah diyelim. Evet, sevgili kralcılarla gün batımı vakitleri yine şarkıları da duyguları da paylaşacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. 2 Ekim 2026 Cuma günü iyi hatırlanır. Cuma gününü böyle akşam kuşağına bağlayacağız. Sevgili kralcılar, hazır mısınız? Yaslanın koltuklara, şöyle şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kazanan sensin.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyrimiz devam ediyor. Sevgili kralcılarla şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada sevgili Emin kardeşim ve sevgili oğlu, kıymetli oğlu Özgür'ümle birkaç gündür birlikteyiz. Birlikte çalışıyoruz bizim arazide. Kendilerine bir selam göndermek istiyorum. Yüreklerine, emeklerine sağlık diyeceğim. Evet, Özgür'ü de tanıdığıma çok memnun olduğum, böyle hani umut vadeden böyle genç nesiller vardır ya, benim için öyle. Ben öyle gördüm. Hani gençlikten umudumu yitirmedim diyebilirim. Sevgili Özgür'ü gördükçe de böyle daha bir şevklendim. İnşallah gelecek nesiller çok daha güzel geliyor canlar. Evet, yolculuğumuz seyrimizde bizlere mesaj ulaştırmak isteyen sevgili kralcılarımız, Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Her yerden mesajınız gelmeye devam ediyor. Bakalım hemen isterseniz kimler takipteymiş, nerelerden yazmış sevgili kralcılarımız. Bir iki dinleyicimizi selamlamaya çalışalım. Beyhan Latife Hanım çok güzel bir gün batımı fotoğrafı ulaştırmış. Ben de buradayım, takipteyim diyor. Hoş geldin kral demiş Ayşe Aksoy. Hoş bulduk efendim, selam olsun diyelim. Antalya'mız takipte. Nursay'ın insanın en güzel mevsimi kıymetinin bilindiği zamanlardır demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. İstanbul'a selamlar, teşekkürler. Pelin Hanım, yağmurlu bir İstanbul akşamından selamlar sevgiler. İyi yayınlar kaptanım, dinlemedeyiz diyor o da. Yine bir başka dinleyicimiz, dönelim muhterem ablamız. Geçmişi silecek bir silgi asla olmayacak diyor. Ama geleceği yazacak bir kalem her zaman olacak. Vallahi ne güzel sözmüş. Hoş geldin kıymetli kardeşim, iyi ki varsın. Ben seninleyim, keyifli yayınlar. Güzel bir hafta sonu geçirmen dileklerimle. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıcakla mutlu kal, seviliyorsun can diyerek mesajını bizlere ulaştırmış. İlk mesajlar dillendirdik bile ve yolculuğumuz seyrimize bu güzel şarkılarla devam edelim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Destek gerekince Solgar isterce.
5: Solgar altın kapak, altın standart. Başka.

0: masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balıkları. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Unutulmaz şarkılar benim için çok kıymetli şarkılar. Çünkü radyoculuk yıllarıma böyle ilk başladığım dönemler, meslek hayatımın ilk yıllarında bol bol yayınlarımızda paylaştığımız şarkılardı. Şimdi yine onlardan bir tanesiyle ilk saati tamamlayacağız. Sevgili Kralcılar, alemin kralında, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ilk saati noktalayacağız. Saat başı ana haber bültenimiz var. Bülten sonrası dostlarımızla birlikte şarkıları da duyguları da paylaşacağız yine müzik yolculuğumuza. Bülten sonrası devam edeceğiz. Şimdi bu efsane şarkıyla sizi şöyle biraz zamanda yolculuğa çıkarayım.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 2 Ekim Cuma gününün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Fon Koordinasyon Kurulu bugün beklenen ikinci toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada net yatırım tutarı, hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalarında hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği aktarıldı. Ayrıca sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de çalışıldığı ifade edildi. Bu arada fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 19 şüphelinin halen savcılıktaki sorguları devam ediyor. Hatırlatalım, soruşturmada şu ana dek 65 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'den de fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama geldi. Fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturmadığı açıklandı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi paylaştı. Yargıdan bir diğer manşet, futbol camiasına bomba gibi düşen MHK soruşturmasında bugün yeni gelişmeler oldu. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel görev aldıkları dünkü Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada sayı 9'a yükseldi. Dijital materyallerde yapılan incelemelerde bir torpil listesiyle MHK başkanına ait tehdit ve gözdağı içeren ses kaydı da bulundu. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Geçelim bir diğer başlığa. Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin de bugün bir gelişme oldu. Denizolgun'un ölümüne ilişkin özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Bu sabah yine bir belediyeye operasyon geldi. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan operasyonda CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. 16 aydır tutuklu olan Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise bugün hakim karşısındaydı. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. Tutuklu sanıklardan CHP eski parti meclis üyesi Baki Aydöner'in ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi. Davanın karar duruşması 27 Ekim'de görülecek. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamasıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yeni yasama yılı dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP ve Yeni Parti Genel Başkanları resepsiyonda bulunmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise DEM Parti İmralı heyetiyle sohbeti oldukça dikkat çekti. Devlet Bahçeli heyet aracılığıyla Abdullah Öcalan'a selamını iletti. Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltına alındı. Bugünse Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük yaşandı, bir işçi hayatını kaybetti. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ancak devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği aktarıldı. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılaması devam ediyor. Bir yandan da ihmaller gündemde. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini ve bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 10 yolcu içinse arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Eylül 2026'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Zam şampiyonu eğitim giderleri oldu. Üniversite ücretleri %55'lik artışla birinci sırada yer aldı. Meyve sebze tezgahlarında ise fiyatı en çok artanlar da şampiyon %22.85 ile patlıcan oldu. Şanlıurfa'da başlayan Teknofest Güneydoğu 3. gününü geride bırakmak üzere. Etkinliğe ilgi oldukça yoğun, yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanında. GAP Havalimanı'nda düzenlenen festival 4 Ekim'e dek ziyaretçilerini ağırlayacak. Ve bugün kapanışı LÖSEV'le yapıyoruz. Çünkü tüm Türkiye'yi Atatürk'ün huzuruna davet ediyor. LÖSEV'li çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV, yarın saat 15'te büyük bir buluşma gerçekleştirecek. LÖSEV'i ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek. Etkinliğe tüm Türkiye davetli. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Milli takımın Uluslararası Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında saat 21.45'te Belçika deplasmanına çıkacak. Beşiktaş EuroLeague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbolu ağırlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kaner Doğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük Usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını geçen en genç isim olmayı başardı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Geldiniz mi canlar? İkinci saate hoş geldiniz diyelim o halde. Yollardaki güzel yürekler, saatimiz geldi. Servis saatleri, iş çıkış saatleri, trafik yoğunlaşıyor. Bir de üstüne birçok şehrimizde yağış var. Mega kentlerde de böyle bir manzara varken trafik biraz yoğunlaşır efendim. Yani iki damla su gördük mü maalesef biraz yoğunlaşan bir trafikte karşı karşıya kalıyoruz ne hikmetse. O yüzden şimdi bir güzergahları kontrol edin, yollara öyle çıkın, trafik yoğunluk haritalarına bir bakın. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum. Uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun diyelim. Nöbette görevde olan kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar, arama kurtarma ekipleri yaz boyunca orman yangınlarına müdahale ettiler. Şimdi biraz dinlensinler diyelim, inşallah da öyle olsun. Orman yangınlarına müdahale ekipleri, itfaiye çalışanları, daha böyle sayamadığım birçok meslek grubumuz var. Onlar kendini çok iyi biliyor. Kahramanlarımız diyoruz onlara. İyi ki varsınız. Müteşekkiriz. Hepinize bu kağıtsız iyi nöbetler olsun. Şarkılarım sizlere, mesainize ortak olsun. İşinin başındaki güzel yüreklere kolaylıklar diyelim. Emekçi canları da selamlayalım. Ve tabii ki istirahatteki dostlarımıza güzel bir cuma akşamı olsun efendim. Cuma gününün akşam güneşi vakitleri, şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. İkinci saate hoş geldiniz. Buyurun. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Her soğuduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
1: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Ler Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz. Biraz önce programı açarken sevgili Emin kardeşimden bahsetmiştim. Onun kıymetli evladı, sevgili Özgür'ümüzden de bahsetmiştik. Şimdi okuldan geldi, Hayalsu'yla tanıştım. Hayalsu, kaç yaşındasın?
1: 10'a geçtim.
0: 10'a geçtin. 10 yaşında sevgili Hayalsu. Karavanın camından şu anda benim anonsları takip ediyor. Hayalsu'm hoş gelmiş diyelim. O da böyle pırıl pırıl bir genç. Ve voleybolu çok seviyor, okulunu seviyor, arkadaşlarını seviyor. Daha ne olsun yani, çok keyifli, güzel zamanları olsun diyelim. Hep tebessümde olsun evlatlarımız, güzel günleri olsun. Hem o da hem de onun nezdinde Fatih İlköğretim Okulu'ydu değil mi? Bayındır ilçesi. Bütün öğrenci arkadaşlarına da buradan bir selam göndermiş olalım senin arkadaşlarına. Evet, buradan söylemek istediğin bir şey var mı dinleyicilere?
1: Herkesi çok seviyorum.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Süpersin. Evet, bakalım kimler dinliyormuş, mesajları da dillendirelim. Hayalsu valla ne güzel oldu ya, programa konuk oldu. Bu arada sevgili Eminim'in kıymetli eşi Bediş'imiz de buradaymış. O da hoş gelmiş, sefalar getirmiş diyelim. Şarkılarımız onlara da armağan olsun. Hayırlı akşamlar canım kaptanım. Huzurlu bir cuma gününden sevgilerimle keyifli bir akşam olsun. Herkese duayla, sağlıkla demiş Leyla Zeynep Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sema Doğan, hoş geldin. Hayırlı cumalar can kaptan. İyi yayınlar, dinlemedeyim. Yüreği güzel insan. Güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Emine Hanım Hollanda'dan yazmış. Birçok fotoğraf karesi göndermiş. Maşallah. Güzel yüreklim can kaptan Şener. Gönlünce güzel bir yayın olsun. Bahçemle uğraşıyorum. Sonbahar temizliği, bağlarımı kesiyorum. Kışa hazırlık ve toprağımı da temizliyorum demiş. Ekilecekler için diyor. Yüreğim dinlensin, gurbet ellerde hasretler, özlemler bitsin. Güzel bir hafta sonu diliyorum sevdiklerimle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum efendim. Tuna Topçu, selamlar kaptan Şener. Sinop Erfelek, yine tekstil çalışanları dinliyorlarmış. Binnur, Nefise, Şengül, Gülbahar, Furkan ve nişanlım Hasan'a sıradaki şarkı gelsin, iyi çalışmalar demiş. Armağanımız olsun. Evet, bakıyorum Didem Bursa'dan takipte bir söz bırakmış galiba. Seni korumak için sözü, seni hiçbir dünya telaşına değişmedim ben diyor. Evlerin ve kalabalığın ağırlığını sana üstün tutmadım. Yoksulluğun acısından hafif bilmedim acını. Evet, böyle uzun satırlar, çok teşekkür ediyorum. Yayında hepsini dillendiremedim. Nilgün Güllüoğlu takipteydi. Selamlar diyelim kendilerine. Hoş geldiniz diyor. Rabbim sağlık, huzur, kuvvet versin inşallah. Her zaman size bütün şarkılar dinleyicilere armağan olsun demiş. DJ'lere de armağan olsun. Emeğinize sağlık diyor. Sizlerin de efendim yüreğine sağlık. Turgay Varol'u görüyorum. Durdane Hanım, Nurhan Kazmacı, Sude Naz, Ayten ablamız, Tülay Keskin. Evet, Nazlı Mevcil yine mesajını ulaştıran güzel yüreklerdendi. Mesaj istekleri var mı bakayım? Ekrem galiba değil mi? Suriye'den. Ekrem Tahçıoğlu herhalde. İstanbul'daki aşkım Merve'ye bir şarkı diyor. Armağanımız olsun efendim. Selamlar olsun diyelim bulunduğunuz coğrafyalara. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz bu güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Telefon deyince vatan.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Alemin kralında efsanelerle yavaş yavaş seyri tamamlayacağız. Bursa'ya mikrofonu teslim edeceğiz. Ege'den, yürüyen stüdyomuzdan, karavanımızdan seslendik yine. Evet, bir Bergen çalışmasıyla, Bergen şarkısıyla, unutulmaz bir eserle Esengül'ün hemen sonrasında yolculuğu tamamlayalım efendim. Sevgili Melis, bize iyi programlar olsun. Sizlere de çok güzel bir cuma akşamı olsun. Yarın hafta sonu seyrinde 18'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener. Usul usul gider.

0: Net gündem.
1: 2 Ekim Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında bizi karşılayan manşet, Girne'deki gemi faciası. Faciadan yaklaşık bir ay geçti ve kazadan kurtulan Selman Akbaş bugün çok önemli bir açıklama paylaştı. Gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını iddia etti. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması devam ediyor. NTV'de bir de sürücülerimizi sevindirecek bir manşet var. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 2 lira 22 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Geçelim Sözcü'ye. Günün manşetlerinden bir tanesi gündemde: MHK soruşturması. Gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İnceleme tutanağına yansıyan mesajlarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem Özgür Yankaya'yı istemediği ve bu talebin Başkan Hacı Osmanoğlu tarafından MHK Başkanı Gündoğdu'ya iletildiği görüldü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bugün emniyette ses kaydı da soruldu ama hukuka aykırı kayıt alındığı için cevap vermeyeceğini belirtti. Gündoğdu ayrıcalık iddialarını reddetti. Maç öncesi moral verme amacıyla hakemleri aradığını söyledi. Keyfi cezalandırma yapılmadığını, kişisel husumet veya intikam sahikiyle hareket edilmediğini öne sürdü. Gündoğdu klasman değişimlerinin ise Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise gerekirse 2 hafta ligler ertelensin, bir şeye başlandı, ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın, ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım ifadelerini kullandı. Sözcü'de dikkat çeken bir diğer manşetse 3 meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda. Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişlemesi için meclise kanun teklifi verildi. İlk teklife göre havayolu pilot lisansı alınış tarihinden itibaren 5 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan pilotların yeşil pasaport imkanından faydalanması önerildi. Bir diğer teklifte ise Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği üyesi olan mühendis ve mimarlarında en az 10 yıl kıdemi bulunmak şartıyla yeşil pasaport hakkından faydalanmaları istendi. Habertürk'te ise fon soruşturması gündemde. Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Sondakika.com'a bakalım. Dünyadan yine akaryakıt başlığında bir gelişme var. Avrupa, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dizel rezervlerinin 1/3'ünden fazlasını piyasaya sürmezse ihracata kısıtlama getirme tehdidine karşı boyun eğdi denilmiş. Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stoklarını piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak dedi. G7 ülkelerinden de süreç 4 ayda tamamlanacak. İlk 20 gün büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek açıklaması geldi. Net gündemde haftanın kapanışını Anadolu Ajansı'ndan spordan bir manşetle yapıyoruz. Bugün A milli takım sahaya çıkıyor Uluslar A Ligi'nde. Rakip bu kez Belçika olacak. Sahasında oynadığı İtalya ve Fransa maçlarından yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında bugün Belçika deplasmanında olacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cuma akşamında Müslüm Baba'nın en güzel şarkılarından biriyle giriş yapıyoruz. Yakışır değil mi sevgili kralcılar? Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Günü de tamamladık sayılır artık. Sabahtan bu yana çalışan, işinde gücünde olan kralcılarımız artık mesaileri tamamladılar. Yorgun, argın evlere dönülüyor. Trafiğin içindeler tabii. Karşılaştığımız mevki genelde aynı. Hayırlı yolculuklar, sabırlı yolculuklar, gerilimsiz, stressiz. Herkes evine varsın bu akşamda. Ben size yolda duyduğunuz üzere çok güzel şarkılarla eşlik edeceğim. Gece mesaisine başlayan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Akşam sofrası hazırlığında olan hanımları da unutmayalım. Onlara da kolay gelsin. Saat 21'e kadar Alemin En Kralı'nda Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ben Münir Usabiyalı olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.

0: ile katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logo

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: depoma IH3250 filtre kahve makinesi 3299 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yani Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alemin En Kralı'nda bir cuma akşamı rastlaştık dinleyicilerimizle. Çok güzel bir açılış yaptık. Bugün programımızı Müslüm Baba açtı sevgili kralcılar. Kısacık bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2025 yılından 2006 yılına götürüyorum şu anda sizi. Ebru Gündeş'in çok sevdiğimiz şarkısı vardır ama herhalde en sevdiklerim arasında ilk üçte bir numarayı zorlar bu şarkı. Hiç eskimedi, hiç eskimeyecek.

Evet, hatırlatmalarımı yapma zamanım geldi sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa Instagram'da arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kral şarkılarımı sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: servis.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Max'la erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
1: Şu şarkıda bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini ulusal

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ayrılmak istemeyenlerin şarkısıdır bu şarkıda. Çok uzun yıllardır hayatımızda. 1990 Aşkın Nur Yengi'yi ilk tanıdığımız kaseti. Sevgiliye kaseti. O zamanlar kaset deniyordu. Bu ayrımı her defasında yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü kaset dönemi başka. Hissettirdikleri başka, değil mi? Hangi tarz olursa olsun. 80'li yıllar nasıl böyle arabeskin şaha kalktığı yıllarsa, 90'larda Türkçe pop'un şahlandığı zamanlar. Ve Aşkın Nur Yengi bizim için, bizim jenerasyon için, yani yaşı 40 ve üzeri olanlar için çok başka bir isimdir. Özellikle o dönemin şarkılarını sevenler için bambaşka bir yerdedir. Şimdi 1990 yılının en güzel şarkılarından bir tanesini çaldım. Bir yıl geriye gidiyoruz sevgili kralcılar. İnce bir 80'ler esintisi var şarkıda ama 90'lara da göz kırpmış Sezen Aksu.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şöyle yine bana derinden bir iç çektirdin Güler abla. Ne zaman sesini duysam o kadar duygusallaşıyorum, o kadar hüzünleniyorum ki. Vallahi böyle ikinci saatimizi açtığımız bu güzel sese sağlık sıhhat dileyelim. Güler abla bizim için çok kıymetli. Türk halk müziği bizim için çok kıymetli. Ben hep söylüyorum yayınlarımda, türküleri duyduğum anda, özellikle işte Güler Duman'ı duyduğum anda, Fatih Kısaparmağı duyduğum anda, Neşet Ertaş'ı duyduğum anda 10 yaşıma gidiyorum ve oradan bu tarafa gelmem çok uzun zaman alıyor. Şimdi birkaç tane türkü çalacağım. Oralarda bir dolaşalım. Özellikle türkü dostlarını selamlayayım. Onlar da arada böyle çok güzel isteklerde bulunuyorlar. Mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum ama vaktim dar. Daha uzun uzun konuşup dertleşmeyi çok isterim şu türkülerin arasında ama daha çok türkü çalabilmek için mikrofonu kapatmam gerekiyor şu anda. Herkes istediği yaşına gidebilir. Türk halk müziğinin ve Türk sanat müziğinin böyle bir özelliği var. İnsanı çocukluğuna götürüyor. Yani evinizin içinde, hanenizin içinde, anneniz, babanız veya kiminle büyüdüyseniz, anneanneniz, babaanneniz, dedenizle, onlar hane içinde ne dinledilerse, kimin sesiyle büyüdüyseniz belli bir yaştan sonra o ses size gözyaşı olarak geri dönüyor. Çünkü hatıralarınız canlanıyor, çok özlediğinizi anımsıyorsunuz. Hem o zamanları hem o zamanlarda hayatta olanları. Böyle bir şey yani benim hissettiğim, anlatmaya çalıştığım şey. Belki birçok kralcımızın da kalbinin sesi olmuşumdur ki zannediyorum öyle bir durum var. Haydi size, özellikle halk müziği seven kralcılarımıza buyurun.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Marmara'da şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 13 ila 15 derece, soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olmakta fayda var. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

Erin geceleri nasıl açtık ama Ferdi Baba ile Babalar resitalini? Müslüm Baba devamında, Orhan Baba devamında, İmparator devamında. Vallahi bugün hem şarkılarımız hem türkülerimiz hepsi özenle seçilmiş cuma akşamına yakışır şarkılar, türküler. Şimdi resital zamanı, yavaş yavaş da programı toparlayacağız. İzmir'den Şükrü Kaptan'ım dinliyor. İstikamet Eskişehir, Kütahya Afyon demiş. Krala selam, damara demam. Eyvallah kaptan. Yan koltuğumda 25 yıldır bana eşlik eden bütün kral çalışanlarına selam olsun demiş. Bir de şarkı isteği var. Müslüm Gürses'le yolculuğumuza devam edeceğiz kaptanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bir kaptanımız daha var, Engin Kaptan. O da Avrupa'da uzun yol kaptanı. Tır şoförüyüm ben burada demiş. Ben gittiğim her şehre, gittiğim her ülkeye sizi götüren bir kaptanım. Sıradaki şarkınızı tüm sevdiklerime, özellikle siz Kral FM programcılarına armağan ediyorum demiş. Bize armağan ettiği şarkıya bakar mısınız kaptanımızın? Engin Kaptanım, yolun açık olsun, sağ olasın, var olasın. Nasıl bir şarkı denk geldi böyle?

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

Bugün şarkılarım beni de aldı götürdü. Vallahi baştan sona çok güzel şarkılar çaldık. 2 Ekim Cuma akşamına harika şarkılar, harika duygular bıraktık. Şimdi akşamdan geceye yolculukla aynı hissiyatla Nöbetçi'nin yayınını dinleyeceğiz. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Bir de Beyza'cığım doğum günün kutlu olsun. Bursa'dan İnegöl'den İsmail mesaj atmış, demiş ki bugün Beyza'mın doğum günü. Ona demek istiyorum ki iyi ki doğmuşsun Beyza diye yazmış mesajında. Hadi ben de tam olarak harfiyen iletmiş olayım. Yalnız şunu da belirtin mesajlarınızda. Beyza dinliyor mu mesela şu anda? Yan yana mısınız? Ayrı yerlerde misiniz? Beyza oradan selamı aldı mı? Bunu hep merak ederim. Yoksa şu iyi dileklerin hepsi havaya saçılmış oldu, duymuyorsa. Değil mi İsmail? Benden de selam söyle Beyza'ya. Bugün yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımıza sağlık sıhhat dolu bir hayat diliyorum. Sevdikleriyle beraber. Şimdi bana müsaade şarkısı çalsın 10 saniye içinde. Yarın saat 14'te öğleden sonra 2'de sağlık sıhhat olursa aynı adreste tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Nöbetçi Erdem'i sunar.
5: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
6: Kastrol Vekton'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem başlıyor sevgili kralcılar. Kastrol Vekton'a bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz katkılarından dolayı. Özellikle uzun yol kaptanları için bir organizasyon var. O da sevgili Kadir Han'ın yayınında uzun yol kaptanları seslerini, mesajlarını, yollarda yaşadıklarını sevgili Kadir Han'a iletecekler. Onu aktarmış olayım. Şu anda da belki yollarda olanlar vardır, takipte olanlar vardır. Onlar özellikle Kadir Han'ın saatinde, yani saat 01'den itibaren bizim WhatsApp hattımıza mesajlarını iletebilirler. Yollarda yaşadıklarını, trafikte yaşadıklarını, belki ilginç olaylar olabilir. Onların hepsini aktarabilirler. Onu da ben özellikle belirtmiş olayım. Kastrol Vekton uzun kaptan, uzun yol kaptanlarıyla yolculuğa devam ediyor. Onların yolculuklarını daha da renkli, daha da keyifli hale getirmeye devam ediyor. Onu da hatırlatmış olalım. Kralla, efsane ile, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Kastrol Vecto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor sevgili kralcılar. Milli takımımızın önemli bir karşılaşması, artık bir duruş, bir farklılık göstermeleri gerekiyor. Akışın da değişmesi anlamında, Montella'nın da duruşunu göstermesi gerekiyor, farklılığını göstermesi gerekiyor. Bakalım ne olacak. Tabi zor bir rakip, İtalya'yı mağlup etmişlerdi, deplasmandayız. Ama zaten önemli olan zor maçlarda bir şeyler ortaya koyabilmek, farklılığımızı ortaya koyabilmek. Buralardan çıkmak sizi bir yerlere götürüyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir skorla bu maçtan, bu deplasmandan ayrılmalarını diliyorum.

Ali abi, buradan da çok çok selamlarımı ileteyim. Belki radyosunun başındadır. Bugün de konusu geçti. Bütün annelerimizi, aramızdan ayrılan annelerimizi rahmetle analım. Ali abi öyle bir annesini yeni vefat etti. Öyle bir dile getirdi ki özlemini, beni de gerçekten çok duygulandırdı. Tabii zor, her ölüm zor. Bir de insanların hayatında önemli olan kişileri kaybetmesi, verdiği tahribat, verdiği acı çok çok daha fazla. Tüm annelerimizi rahmetle analım, mekanları cennet olsun. Kastrol Vekto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem bir klasik şarkıyla, Türk pop müziğinin klasik şarkılarından bir tanesi, Kadife sesiyle konuğumuz Neman Sam.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Kastrol Vecto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor sevgili kralcılar ve resitalimize başlayalım. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozuyuk, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Castrolvecton uzun yol kaptanlarına şöyle bir jest yapıyor sevgili kralcılar. Uzun yol kaptanlarımız, özellikle kamyon ve tır şoförleri, bir yerden bir yere seyri sefer olun halinde olan şoförlerimiz, yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini Kral Efendi'ye paylaşabiliyorlar. Sevgili Kadirhan, sizlerin telefonlarını ve mesajlarını bekliyor. Yollarda yaşadığınız ilginç anıları, hatıralarınızı, anılarınızı, neler paylaşıyorsanız, yollarda neler yaşıyorsanız, bunların hepsi Kral Efendi'ye ulaştırabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan sevgili Kadirhan'ın yayınlarında saat 01'den itibaren sizlerin yol hikayelerini Castrol Vecton bekliyor sevgili kralcılar. Benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
2: Ata'dan müzik ziyafeti.
3: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

İkinci yedik maalesef. 2-0 oldu. Milli maçta durum. Castrol Bekto'nun katkılarıyla Atadan Müzik ziyafeti başladı. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında Atadan Müzik ziyafeti başladı.

Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadım.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

Nutella. Belçika'dan İtalya'ya geç. Gözünü seveyim, seni kovmazlar. Ama bizde de bir icraat yapacakmış gibi durmuyorsun. 2-0 olana kadar gene aynı mantıkla, gene bildiğimiz Montella tarzında oynattı takımı. 2-0'dan sonra ufak değişiklikler yaptı. İşte Fakalı'yı falan aldı, Deniz Gül'ü aldı falan. Ya arkadaş, ya nedir ya bu ısrarın? Kerem'di, Barış'tı. Ya koskoca ülkede başka adamlar yok sanki. 2-0'dan sonra alsan ne olur, almasan ne olur. Zaten maç bitti. Üçüncüyü de attılar, şimdi hepten bitti. Belçika'daki gurbetçilerimiz de bağırmaya başladılar. Montella istifa diye. Bir de İtalyanca bağırın, belki orada anlar da. Ulan artık istenmiyorum der. Türkiye'ye gelmez, oradan İtalya'ya geçer. Bakar keyfine. Zaten yeteri kadar kazandı. Hiçbir icraat de yok.

bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, hani milli takım adına bazen isimler veriyorum işte, Barış'tı, Kerem'di falan, kötü oynayanı dile getiriyorum. Yani onlar bireysel olarak herhangi bir hissiyatımla alakalı değil. Yani takım oyunu yok. Milli takıma bir faydaları, bir şeyi görmüyorum. Milli takımda bir şey görmüyorum, ışık görmüyorum. Genel anlamda aslında değerlendiriyorum kötü futbolu. Hiçbir ilerleme yok. Otomatikman tabii Montella'ya yazıyoruz. Yoksa hepsi bizim çocuklar yani. Bizim insanlarımız. Sevgimiz, saygımız var. Ama milli takımı da bu hallerde görmek üzüyor bizi yani. Arpa boyu ilerlemedi ya.

İlaç gibi radyo. Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin. İlaç gibi radyo. Reklam.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecto'nun sunduğu Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor arkadaşlar. Maçta 3-0 devam ediyor. Arda'nın maşallahı var. Elinden gelen her şeyi yapıyor Arda maşallah. Aslında bugün genel anlamda diğer oyuncularımız da fena değil, iyiler ama yok, gol atamıyoruz abi. Kütahya Eski Gediz Kıranköy'den Musa Bülbül eşiyle dinlediğini belirtmiş. Ankara'dan otobüs kaptanı Onur. Tüm kaptanlarımıza Ferdi Baba'dan denmiş. Bursa'dan Bilal Kalkan, Hakkı Bulut'tan. Balıkesir'den Tutku, arkadaşları Şahin ve Nizamettin'e. İyi geceler At abicim, severek dinlemedeyiz demiş. Yine dersini çalışıyor Ela, ders çalışıyor maşallah, bir dersini paylaşmış. Ela'cığım yazın güzelmiş maşallah. Allah zihin açıklığı versin. Şarkılarım da inşallah keyif verir, daha güzel dersine çalışmış olursun inşallah diyelim. Tekirdağ Saray'dan Hafize. Safiye ile her zamanki gibi dinlemedeyiz diyor. Ne güzel ekip, tamam.

maalesef 1-0 bitti. Aslında çok da ümitli değildim açıkçası. 3-4 olur diyordum. 3-0 bitti maç. Artık bundan sonrası Montella'yı bağlar. Veya Montella'ya arka çıkanları bağlar. Bu rezil skorların sorumlusu onlar çünkü. Nide bağları demiş. Kudret Alıcı ve Murat Kurşun'a Bursa'dan selamlar denmiş. Tüm Beşiktaşlara da demiş. Eyvallah. Bursa'dan selam diyor Ayşe. Sevgilimi çok seviyorum Bülent'i demiş. Yine bir söz paylaşmış ama. Çok beğendiğimi söyleyemem bu sözü Ayşe'ciğim. Teşekkür ediyorum yine de. Bursa'dan Kenan. Daha ne bekliyorlar diyor.

En büyük keyfim demiş. Kahve eşliğinde atadan müzik ziyafeti dinlemek demiş Esin. Eyvallah, bir de resim paylaşmış. Hava yağmurlu, kuryelik yapıyorum ve senin ses tonunu düşünebiliyor musun abi demiş. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demiş. Kim demiş? İzmit'ten Yasin. Aman dikkatli ol Yasin. Ve tüm kuryeler, tüm motor kullananlar, özellikle motosiklet kullananlar, farlarınızı ayarlatın. Çok böyle yukarı vurduruyorsunuz farları. Yola vursun farlar. Bazen çok isyan ediyorum, çok kızıyorum. Karşıdan bir gelişi var. Kısalar yanık ama direkt gözümün içine. Ya bu sadece motosikletlerde değil, otomobillerde de hala var. Farları, ayarları bozuk olanlar var maalesef. Mustafa Kemal Paşa'dan Zülkani ve Yusuf Kaptan. İzmit'ten Ahmet.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Bekton'un sunduğu Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Seni beklemekten artık yoruldum dedi ya Kibariye. Biz de bu sözü, bu şarkıyı Montella'ya armağan edelim mi Ayhan? Kırklar elinden Ayhan Balaban.
1: Evet, Ayhan Balaban,
0: cimbomlu Ayhan. Ne olacak milli takımın hali?
1: Vallahi abi, yani 80 milyonluk ülkede 5 milyonluk futbolcunun olduğu, sayısı olduğu bir ülkede bir tane forvet bulamıyorsan bunlara mantıksın. Yapsak bir şey. Sözüm özürüm.
0: Ya, yazık yani. Vallahi yazık, yine yazık.
1: 4-6-0 oynayacağım diyerekten bir çoğu söze değil ki ya. Ne olarak yanlış. Aslında şey değil.
0: Tuhaf bir oyun anlayışı. Sen herhalde çalışıyordun, maçı izleyebildin mi? Çok gürültü ya, var Ayhan. Ayhan çok gürültü evet. Var.
1: Fabrikada çalışıyorum Sermet abi. Kulaklıktan çalışıyorum.
0: Evet ama çok gürültü var.
1: Evet.
0: Ben çok rahatsız oluyorum. Sevenlerimizden de rahatsız olan olabilir. Biraz sakin bir yere geçersen.
1: 3 dakika abi. Şimdi 5 dakika sonra zaten oynamamışsın. Bu arada işte şimdi mecbur
0: bari. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum Ayhan söylediklerine. Kulaklık da kulağımda ama hiçbir şey anlamıyorum. Çok gürültü var. Yani sağlıklı bir sohbet yapamıyoruz seninle.
1: Bir dakika abi. Şimdi 2 dakika çözüm oluyor. Efendim Ata abi.
0: Yaşa işte.
1: Şimdi oldu mu?
0: Şimdi şöyle işte ya. Ayhan evet. Şimdi daha söyle, az önce söylediklerini pek anlayamadım. Ne dedin?
1: Ya şimdi abi 4-6-0 oynayacağım diyerekten 80 milyonluk ülkede 5 milyon futbolcunun kayıtlı olduğu bir federasyon bir tane Türkiye'nin liginde oynayacak karakterli bir tane orta saha forvet bulamıyorsa o mahkumuz yani böyle şeylere. Yazık, herkes bir şeyleri yapmak zorunda kalıyor ama birilerinin bir şeylerle baskılarıyla alakalı olan bir şeyler zannediyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes bir yere birini getirmek için bir şeyler uğraşıyor bu ülkede. Ama ondan sonra cezasını bütün millet çekiyor.
0: Ya aslında tamam yani, birilerinin bir şeyler yapmaya çalışması anlarım da. Yani iyi bir şey yok ortada yani. Dünya Kupası'nda da kötüydük. Burada da kötüyüz.
1: Evet.
0: Yani
1: yazık.
0: Hani Montella'nın, bak şimdi mesela geçen sene Sergen'e niye kızıyorduk biz? İşte bu şeyler yüzünden. Yani takımda bir kıpırdama yok. Niye bu sene bak İtalya onu neler yaptı mesela?
1: Tabii.
0: Değil mi yani?
1: Bir ruh lazım. Kendi içinden gelen takımın birliktelikten ziyade yani lazım. Bir karakter lazım.
0: Bir dokunuş oldu. Montella kaç zamandır bizde. Hala bir oyun sistemi yok. Bir düzeni yok. Bir akış yok yani. Bir tuhaf şey yani. Aynı adamlara takmış kafayı, o adamlarla oynuyor. Tamam oyna ama olmayınca da ısrar etmenin anlamı yok. Bugün 3-0'dan yani. Sonra biraz değişiklik yaptı. Aha, Atalan Üsküdar'ı geçti abi.
1: Olsa da bir hata bir şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sen değişikliği yapsana. Sen dediğin gibi Koçlu'yu Dünya Kupası'na denemişsin. 4-6-0. Kerem'le olmamış. Barış'la olmamış. Galatasaray'da Barış forvet oynadı diye Barış'ı forvet oynatıyorsun. Böyle bir şey yok. Senin kendine göre düşüncen yok mu? Kendin hocanın bir iraden
0: yani
1: yok.
0: Yani benim daha önceki eleştirime katılıyorsun değil mi? Adana Demirspor'u daha iyi oynatıyordu.
1: Evet. Çünkü nedir orada, takım oyunu vardı, oyuncularla birebir birliktelik yaşıyordu.
0: Bir düzen, her şeyi bir düzen kurmuştu.
1: Vardı.
0: Evet.
1: Tabii sistemi vardı. Evet. Yunus'la oynuyordu, Yunus orada şey oynuyordu. Hareketli orta saha oynuyordu, 10 numara oynatıyordu. Üç çektiriyordu, geri geliyordu. Yunus hatırla Adana Demirspor'da oynarken Yunus Galatasaray'a geldi, 3 tane gol attı, yendi yani. Galatasaray'ı yendi.
0: Tabii
1: Yunus Akgün.
0: Kök söktürüyor yani. Ligde evet. Çok iyilerdi.
1: Tabii ki.
0: Gittikten sonra.
1: Bir şey söyleyeceğim Ata abi. Ben şimdi bazı ikincilik maçı Kırklareli Spor'u burada ben normalde ben az çok tanıyorsun. Ben İstanbul'dan geldim Kırklareli. 37 sene İstanbul'da yaşadım ben. Galatasaray'ım, her şeyi görüyorum biliyorum. Burada Kırklareli Spor maçlarına gidiyorum. Yani Sinan Kurumuş diye futbolcu geldi Kırklareli Spor'a. 6 ay tutabildik burada. Yani onu getirip oynasa bundan iyi gol atardı ya. Canlı seyrettiğim adamlar var benim. İkincilikte. Onlar var, şunlar var yani. Hiçbir şey bilmiyorsa birilerinin bir şeyler söylemesini bekliyorlar yani. Her şey senin elinde. Ben bunu istiyorum dedim. Alamıyor musun? Alıyorsun. Teknik direktör sen değil misin?
0: Aynen öyle. Bir de bugün şey geldi aklıma. Maçı izlerken dedim ki ya bu adam bir de hani gidiyor hani lig takımları maçlarını falan diye izliyor ama bence almasınlar içeri dedim içimden. Yok çünkü gene ya. Çıkıyor aynı kadroyla oynuyor.
1: Ya birileri bir, ya birileri diyor mu ya tabii arkadan birileri bir şeyler yazıyor.
0: Boş, bunları oynatacağım. Boş diyor. Yere bunlar izliyor yani.
1: Tabii. Sistem belli, mantık belli. Ben bir tahtada ne var? O, üst geldiğimden beri hangi oyuncularla oynuyorum? Bunlarla oynuyorum. Tamam ben bunları yazarım. Başkasını tanımam. Ya arkadaş form durumuna bakacağım. Oyuna koskoca şey ne dedi? Portekiz'in başına gelen Jorge Jesus ne dedi? Ronaldo'nun dedi. Ronaldo gibi adam dedi. Benim dedi. Dedi ki spiker sordu. Ronaldo'yu dedi almayı düşünüyor musunuz kadroyu dedi. Nasıl dedi görüyorsunuz dedi. Ya şeyle alakalı dedi. O da dedi ki Ronaldo'nun kariyeri yaptığı başarılar beni ilgilendirmez. Performansına bakarım ona göre alırım.
0: Ne yapacağına bakarım. Aynen.
1: Ben almam dedi.
0: Ne yapacağına değil bakarım mi? Sonuçta
1: tabii ki.
0: Ortaya çıkan sonuçtan sorumlu oluyor yani.
1: Tabii ki abi ülkenin
0: şimdi Montella'nın sorumlu olduğu sonunda. Gibi ama tabii bunu tabii. Anlamak istemeyenler var gibi geliyor bana o yüzden.
1: Ya var abi var. Sen az çok yani az çok görüyorsun bak. Evet, maalesef. Bu hakemlerin bu hallere geldiğini görüyorsun. Sistem nerelerde gidiyor. Bak şimdi ne oldu? Kendi başları ağrıyacağı için birilerinin kafasını koparmaya çalışıyorlar. Neler çıkartıyorlar şu anda. Yok hakemleri tutukluyorlar. Yok şey alıyorlar. Yok buraya getiriyorlar. Bunları getiriyorlar. O adamın bu maçlarda ne yaptıklarını herkes gördü. Dünya gördü.
0: Aynen.
1: Görmediniz mi?
0: Aynen öyle. Peki Ayhan. Aynen öyle. Katılıyorum sana Ayhan. Üçlüğün başladı. Evet. Bu sohbet tamam bitmez.
1: Evet.
0: Ama ufaktan bir dokundurmuş olduk biz de. Duygularımızı dile getirmiş olduk.
1: Ne derler hata. Biz içimizde geçenleri dışarıya vuruyoruz. İnşallah almak isteyenler üstüne biraz alsın.
0: Eyvallah. Üçlüğün başladı. Yıllar yılı sevdiğini belirtmişsin.
1: Evet abi. Müslüm Baba'nın şarkılarından da alıntı yaptım arada.
0: Evet gördüm.
1: Yine gönlüne
0: gördüm.
1: Dokunmak istedim.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkür ederim. Aynen dokundun. Çok teşekkür eyvallah. Ediyorum. Bu satırlara bu mesaj eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen imzanı dağıt. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Bu şarkıların bütün kral dinleyenlere armağan ediyorum. Gece Vardiyası'nda çalışan şu anda fabrikamızda bünyesinde bulunan Asistal Alüminyum Kılıcıkdere Organize Sanayi Fabrikası'nda bölgesinde Asistal Alüminyum Fabrikası çerçevesinde bulunan paketleme bölümü arkadaşlarıma ve bütün kral dinleyenlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık bu unutulmaz şarkıyla. Yıldız Tilbe'ye şöhret getiren bu güzel şarkıyla. Şarkıyla özellikle fark edildi diye düşünüyorum Yıldız Tilbe. İyi damarcıdır, iyi arabescidir sevgili Yıldız Tilbe. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Bekton'un katkılarıyla Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Ufak bir reklama gitmeden önce hemen yine mesajlara bakalım. Gaziantep'ten Sait. Servisçimiz Hüseyin'e. Gaziantep'ten Salih Eren ve servis arkadaşlarına. Balıkesir'den, pardon, Baba Eski'den İnce Mehmet abime. Sezen Aksu'dan bir şarkı denmiş. Ercan Gaziantep'ten Ercan Ergin. Kendisine armağan etmiş şarkılarımızı. Belçika'dan Yusuf. Hayatımın kadınına. Sevgili eşime biricik kızıma diyor sadık şarkılar. Ankara'dan Zübeyde. Giresun SP Cezen'deki canım kardeşim Şükrü Güvenci, Sefa Candan ve Horoz Ali'ye. Türkoğlu Cezen'de yatan Mustafa Küçü'ye. Dilberay'dan bir şarkı denmiş. Eylül Bursa'da cezaevindeki Musa Yengiller'e. Türküden bir şarkı denmiş. Eyvallah.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vector'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

sabret gönül, yine sabret. Avusturya'dan Emel, selam kral canım, arkadaşım dostum Safiye'me armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı demiş. Sıradaki şarkı Cengiz Kurtoğlu'ndan Emel. İzmit'ten Erdoğan, o kendini biliyor ha. Kayseri'den Zerrin Seyhan, Gültepe Cezaevindeki eşi Taner Seyhan'a. Erzurum Cezaevinde yatan çok sevdiği canım eşim Samet için demiş. Bir sevenimiz. Kastamonu'dan Serkan, Ferhat Göçer'den bir şarkı. Gökhan Almanya'dan, kendisine ve arkadaşı Alper'e, şoförler Alper ve Gökhan diye gelen mesaj. Gaziantep'ten Hakan, Doğrum Hüseyin Kırmızıgöl. Kral FM dinledikçe yollar daha çabuk geçiyor demiş. Çanakkale'den Çan Sameteli köyünden İbrahim Bağcı'ya selamlar demiş. Mert Toy kardeşime denmiş. Gaziantep'ten Tuncay, servis şoförümüz Mehmet Dağcı'ya denmiş. Gaziantep'ten Yusuf Şahin, 12 numaralı servisteki Ali Ço kardeşime, bütün emekçi kardeşlerime. İnegöl'den Ömür, 30 yıllık hayat arkadaşım eşim Faruk'a. Trabzon'dan Ali Akın, arkadaşlarım Miraç ve Erdal'a, tüm gece mesaisinde olanlara.

0: yapıyorum demiş.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Victor'un sunduğu Atada Müzik Ziyafeti devam ediyor.
0: Bir ağlıyor.
1: Ancak de bu yolu bizimle yürümeyi tercih eden Kastrol Victor'a teşekkür eder. Kaptanlarımızı da yol hikayelerini bizimle paylaşmaları için mesajlarını beklediğimizi belirtiyorum arkadaşlar. Kadir Han'ın programında, yani benden sonraki yayın içerisinde yol hikayelerinizi mesajla paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0532 703 92 çift 0. İstanbul Fatih'ten Fatma Balıkesir cezaevindeki oğlu Miraç'a armağan ettiğini belirtmiş. Almanya Bremen'den Ataşahin bir şarkı rica etmiş, eyvallah. Tekirdağ Saray'dan Yıldıray Karapınar. Sizi her zaman dinliyoruz demiş, eyvallah. İzmir Menemen cezaevindeki eşi Turgay Gülenç'e armağan etmiş bir sevenimiz. Konya cezaevinde yatan canım yavrum Enes Baki Akdoğan'a denmiş. İngiltere Hul'den Sevgin Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Bilecik'ten İmdat Daşdemir iyi yayınlar dilemiş, sağ olsun. Söke cezaevindeki nişanlım Yakup için diyor. Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah. Gaziantep'ten Mehmet bir şarkı rica etmiş. Tekirdağ'dan Sercan Yüksel abime selam olsun demiş. Doğum günü kutlu olsun denmiş, eyvallah. Kim demiş? Cihan demiş. İstanbul'dan Aykut. Servis arkadaşlarıma. Kayseri'den Neslihan. Kardeşi Mustafa'ya.

0: Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.
1: Denizli'den Nazlı Fırat, Eren Özlem ve Alaaddin içindenmiş. Lüleburgaz'dan Dilek Kara, Özkan Kara'ya. Gece Vardiyası'nda çalışmakta olan eşime demiş. Kocaeli'nden Necati Demirci. Çorum'a doğru yola çıktık, seyir halinde dinliyoruz. Kıbrıs Doğancı grubu asker arkadaşlarıma demiş. Samsun'dan Hasan, gece mesaisinde çalışanlara. Akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Hayrol Akın abime. Almanya'dan Ümmet Göküş, gece mesaide kral dinlemek harika diyor. İzmir Ödemiş'ten Nazife, İzmir'den gelen misafirlerini de dinliyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı. Eşim Demircili, muhtarı Ülkü Coşkun'a. Bursa Orhan Gazi'den İlkay. Seni Erdoğan Çetinkaya kardeşimle dinliyoruz demiş. Selam olsun diyelim biz de. Allah Allah.

Eskişehir'den İlker abiye denmiş. Aydın Yeni Pazar'dan Sedat Değirmencioğlu tüm dinleyenlere demiş. Aydın Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'den Hasan ve Mehmet için denmiş. Kocaeli Gölcük'ten Mesut, deniz kenarında olta atıyoruz denmiş. Rastgele tüm ferdicilere. Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Ümit Eskişehir'de yaşıyorum demiş. İşten çıktım, bizim şoförümüz Mehmet abiye güzel bir şarkı denmiş. Asker arkadaşım Bircan Yardımcı Konya'dan. Ferdi Baba'dan bana sor. 75'e 4 Yüksekova'dan denmiş. Aydın Kapalı Cezaevinde yatan Sinan Çınaklı Emmiye. Tüm kader mahkumlarına denmiş. Allah Allah.

0: birazdan Kadir Hanım programında kaptanlarımızdan yol hikayelerini bekliyoruz mesajlardan. Gastrol Vekton'a kaptanlarımızın yol hikayelerini bekliyoruz diye bir kere daha seslenmiş olalım. Mesaj olarak gönderebilirsiniz WhatsApp hattımızdan. Çorlu Misinli Köyü'nden Kader. Babamla beraber oturuyoruz. Onun için diyor. Sıradaki şarkılar. Bursa Nilüfer Esentepe'de taksi durağından Abdül. Serkan arkadaşımla dinliyoruz. Fatsa'dan Sibel. Özlem Yakup için denmiş. Bize de bir şarkı diyor Samsun'dan Elmas. Suzan ve Ülke için, ablası Suzan ve Ülke'ye.
1: Bitsin bu hasret.
0: Balıkesir Dursun Bey'den, Şabanlar Mahallesi'nden Ramazan. Köyümüze davet ediyorum demiş. Eyvallah. Aydın Yeni Pazar Koyunlar Köyü'nden.
1: Hepsi kapalı.
0: Kadir göndermiş mesaj. Şu an sizi Kadir'imle dinliyoruz demiş. Bir sevenimiz.
1: Hepsi kapalı.
0: Sivas'tan Kadir. Halime'me diyor. Eyüp Sultan'dan Mevlüt.

0: ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Rahman ve Rahim olan, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar. Kadirhan,
2: İlaç Gibi Radyo.

0: aldık. Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz başladı. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan tüm kralcılarımıza, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Dop dolu bir program bizleri bekliyor. Her gece olduğu gibi yine bu gece de 03'e kadar güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada kaptanlarımızın yol hikayeleri de gelmeye başladı. Birazdan beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Castrol Vecton sponsorluğunda yol hikayelerini de kralcılarımıza paylaşacağız. Sesli mesajlarınızı da yazılı mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarla yol almaya devam edelim.
1: Aylar oldu, yürüyüşünü görmedim.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
2: Kadirhan

0: Yol kaptanımız, tüm kaptan arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş Gökhan Tuncer. Selam olsun sevgili kaptanımıza, hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan iyi yayınlar diyor Isparta'dan. İsmail, şu anda seni dinliyorum. Özellikle bir tanem Ayşem'e gelsin diyor. Yine Bursa Orhan Gazi'den İlkay'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda arkadaşlarım Erdoğan Çetinkaya ile seni dinlemekteyiz. Tüm emekçi ve gece vardiyasında olan kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim bu arada. Şu anda mesaide olup bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selam olsun. Hayırlı geceler Ankara'dan Mustafa Tuğlacı. Şu anda yoldayım, eve gidiyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Sevdiğim eşime ve çocuklarıma gelsin diyor. Necmi, şu anda seni dinliyorum Kadirhan, kaderle beraber diyor. İyi geceler Kadirhan, Bursa'dan Artvin'e giden bir otobüs kaptanıyım demiş kaptanımız. Şu an Samsun Çarşamba civarındayım. Her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyorum. Senden Güllü'den bir şarkı istiyorum demiş. Kaptanımıza selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bu arada sözümüz olsun, birazdan Güllü'den de güzel bir şarkımız var. Bremen'den, Almanya'dan Ömer, yolda olanlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunmuş. Muğla Milas'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle deniz içinde sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Ali Yener. Hayırlı geceler Kadirhan, ben Pamukova'dan Emine, tüm Pamukovalılara gelsin diyor. Evet, şöyle birkaç mesajımızı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Muğla'dan seni dinliyorum demiş İsmail Tolga. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Yine Bandırma'dan Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Eşi Ayşe ile beraber bizleri dinlemekte. Sapuri'ye şu anda bizleri Fransa'dan takip etmekte mesaide olduğunu belirtiyor. Kolaylıklar dileyelim. Son bir mesajı daha paylaşalım. Kadirhan kardeşim seni seviyoruz demiş. Eksik olmasın. Samsun'dan Kemal, Çetin, Hamza ve Yusuf Başoğlu, her gece seni dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz. Şarkıyı tüm arkadaşlarıma, tüm sevdiklerime armağan ediyoruz demişler. Krala selam, damara devam diye sonlandırmış mesajını sevgili kralcılarımız. Bizden de onlara selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Hem onlara hem tüm kralcılarımıza da armağan edelim. Birazdan yol hikayelerini de paylaşacağız bu arada. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.
2: Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmek. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmek. Olur aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Evet, Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Kaptanlarımızın, uzun yol kaptanlarımızın uzun yol hikayeleri de gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Castrol Vecton sponsorluğunda programımızda yol hikayelerini de paylaşıyoruz. Yol hikayelerinizi bekliyoruz 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan. Evet, yol hikayesini gönderen kaptanlarımızdan gelen bir sesli mesajımız var. Mehmet kaptanımız bakalım göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: Selamlar Kral FM, selamlar Kadiran. Ben Adana'dan Mehmet. Şimdi radyonuzdan Müslüm Baba'yı dinliyorum. İnanın ailemi çok özledim. Gözüm konsoldaki telefonuma takıldı. Ekranı açıp küçük kızımın uyurken çekilmiş fotoğrafına baktım. Tam 23 gündür yollardayım. O büyürken ben sadece fotoğraflarından izleyebiliyorum büyümesini. İnsanın bir zaman gelince de tahmin edeceğiniz üzere gözleri doluyor. İşte bu mesleğin en ağır tarafı bence taşıdığımız yükler değil de bu kalbimizde taşıdığımız hasret diyebiliriz. Çünkü fotoğrafa baktığımda az kaldı güzel kızım dedim içimden kendi kendime. Yolumuzun hikayesi bitmez biliyorum ama sevdiğimiz insanlara olan hasretimiz de başka bir hikaye. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim kızım Özgür ve yolumu bekleyen canım eşim için rica ediyorum. Gözümüz yolda, kulağımız da sizde. İyi çalışmalar dilerim hepinize.
0: Evet, Mehmet kaptanımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem ona hem ailesine de selamlarımızı iletelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona ve ailesine de armağan edeceğiz. İnşallah yakın zamanda kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha ricamız olsun özellikle uzun yol kaptanlarımızdan. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hız yapmadan, uykusuz, yorgun yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada Almanya'dan bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan abim, ben Almanya Bielefeld'den Adem İnan. Programını dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir keyifle dinliyorum demiş. İki çocuk babasıyım diyor. Allah bağışlasın. Kızım Sümeyye Elif ve de oğlum Melih. Çok seviyorum evlatlarımı diyor. Beni tanıyan herkese aracılığınızla selamlarımızı iletiyoruz demiş. Bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Hem ona hem ailesine sıradaki şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Evet, Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den kral ailesine selamlar. Tüm askerlerimize, emniyet mensuplarımıza ve jandarma çalışanlarımıza gelsin diyor. Gökhan Karadeniz'den gelen bir mesaj. Yine devam edelim. İngiltere'den bir mesajımız var. Londra'dan seni dinliyoruz Kadirhan kardeşim diyor. Arif Serçelik, özellikle Afyonkarahisar, Evcilerli, tüm kralcılara selam göndermiş. Murşit Can, seni dinliyorum diyor, Antalya'dan selam gönderen kralcılarımızdan. Evet, devam edelim. Sivas'tan Atakan'la seni dinliyoruz. Selamlar. Kalabalık bir ortamda kulağımız sende Kadirhan diyor. Ramazan Utuş şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımızla devam edelim. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Yine Londra'dan gelen bir mesaj Durmuş'tan, Kanada'da yaşayan çok sevdiğim Ferhan için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Trabzon'dan bir mesajımız var. Ali Akın'dan, Norhan Gencebay'dan bir şarkı istiyorum. Şu anda fırındaki arkadaşlarım Miraç, Erdal'a ve tüm gece çalışanlarına armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Selamlarımızı iletelim. Rize'den gelen bir mesaj Deniz'den. Hayırlı geceler. Gaziantep'ten Adnan, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Aydın'dan, Kuşadası'ndan, Güzel Çamlıca'dan, Hüseyin ve Halil'den gelen bir mesaj. Alanya'dan İbrahim, sevdiğim Esra ile seni dinliyoruz. Yıldız Tilbe'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan abi, İzmir Çenesuyu'ndan Yağmur, ben şu anda balkonda sizleri dinlemekteyiz. Özellikle Cengiz Kurtoğlu demiş, sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Bursa Yenişehir'den İbrahim Samet kardeşime gelsin diyor. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Yine Bandırma'dan gelen bir mesajımız var. Barış Şarlıhan, şu anda seni dinliyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Ankara Keçiören'den Derya, kahvemi aldım, her gece olduğu gibi seni dinliyorum diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Evet, bu arada sesli mesajlarımız da var. Birazdan paylaşacağız sesli mesajları ama öncesinde bir mesajımızı daha paylaşalım. Kadirhan abi, şimdi seni dinliyoruz. Ferhat İnan abime ve tüm sevenleri, aynı zamanda kral ailesine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj, ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Bu arada sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Kadirhan'cığım, iyi geceler, iyi yayınlar, selamlar. Sana bu sefer Hollanda'dan değil, İspanya'dan selamlar gönderiyorum. Tüm kral dinleyicilerine selamlarımı sunuyorum. Biz şu anda İbiza'dayız. İspanya'da, İbiza'da. Gönder baba oradan bir şarkı. Tüm sevenlere gelsin. Selamlar. İyi yayınlar.
0: Evet, bizden de İspanya'ya ve kralcılarımıza selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir sesli mesajımızı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun sesli mesajlarımız.
2: Merhaba Kadirhan kardeşim benim, saygılar sunuyorum. Bremen'den Ataşahin. Senden bir parça istiyorum mümkünse. Şu an iş yerimde dinliyorum. İyi ki varsınız. Aynadan severek ayrılanlar. Mümkün son istiyorum kardeşim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum.
0: Evet,
2: kolay gelsin. Güzel
0: teşekkür
2: insan.
0: Teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın sevgili Ata abimize de. Almanya Bremen'e de selamlarımızı iletelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Castrol Vecton'la gece yolculuğumuz devam ediyor.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bu arada Diyarbakır'dan Asil Yaman'dan gelen bir mesajımız var. Oğlumun annesi dünyalar güzeli Hatice'me gelsin. Sıradaki şarkı Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. İyi yayınlar Kadirhan abi. Ben Osmaniye'den Medine Çapar, eşim Mehmet Çapar'ın bugün doğum günü. Onu canından çok ama çok seviyorum. Bir ömür boyu birlikte olmak tek isteğim. İyi ki tanıdım, iyi ki var, hep var olsun diye. Sevgisini aracılığımızla duyurmaya çalışmış sevgili kralcımız. Mutlulukları daim olur inşallah. Bu arada Mehmet kardeşimizin de aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Devam edelim. Ankara'dan Doğaç'tan gelen bir mesajımız var. Konya Ereğli cezaevinde yatan abim Doğuş'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İyi geceler Kadirhan. Bolu'dan Ahmet ben. Gece nöbetindeyiz diyor. Nöbette olan tüm elektrikçi arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Atilla Kaya'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Kolaylıklar diliyoruz tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza. Balıkesir Burhaniye'den eşim Mustafa için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum. Eşimle birlikte dinliyoruz. Ona sürpriz olacak. Eşim Mustafa'ya gelsin. Tüm aşk şarkıları söylerseniz çok mutlu olurum demiş. Münir'e göndermiş bu arada bu mesajı. İtalya'dan Hasan Gürbüz'den gelen bir mesajımız var. Verona'dan Modena'ya giderken seni dinliyorum demiş. Yol açık olsun. Ordu'dan Halil. Gece mesaisindeyiz, seni çok severek dinliyoruz Kadirhan diyor. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan

0: Kahramanmaraş'tan sevgili Ahmet Can'dan gelen bir mesajımız var. Sağlık personeli Sultan ve Mislina'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onlar da şu anda çalışarak seni dinliyor demiş. İstanbul'dan Şaban Erten her gece iş yerindeyim. Sevgili Kadir Hanım, misafirimsiniz demiş. Hep seni dinliyorum diyor. Sevgiler, saygılar gönderelim sevgili kralcımıza. Hayırlı geceler Kadir Hanım, yayınlar. Antalya'dan Ahmet ben. Güzel şarkıları çalmaya devam ediyorsun. Biz de gece nöbetinde dinlemeye doyamadığımız şarkıları sizlerle dinliyoruz demişler. Tüm kralcılara gelsin. Eşim Hatice'm ve canlarım Mehmet ve Eymen'e, oğullarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili Ahmet abimize de kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Balıkesir'den Hasan, iyi geceler Kadir Han demiş. Tır kaptanı olan İrfan Demir abime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bu arada birazdan yol hikayelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle yolda olan kralcılarımızdan yol hikayelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz programımız Castrol Vecton sponsorluğunda ve Castrol Vecton sponsorluğunda yol hikayelerinizi program süresi içerisinde kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim bu arada. Evet, kaç zamandır yazayım diyorum ama şu anda yazmaya nasip oldu demiş. İstanbul'dan sevgili Osman, Osman'a da selam gönderelim. Kahramanmaraş'tan seni dinliyoruz. Tüm güvenlik vardiyasındaki arkadaşlara selam olsun. Allah kolaylık versin diyor. Müslüm abim ve Harun kardeşim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Enes Can'dan. Sevgili Kadir Han, eşimle seni dinliyoruz. Ankara'dan Bahadır, bize de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demiş. Bahadır'a ve eşine de armağan edelim sıradaki şarkımızı. İyi geceler, kolay gelsin Kadir Han. Kral FM'in bağımlısıyım, çok severek programlarınızı takip ediyorum demiş. Kral ailesine sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Emine Şeker İstanbul'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Sesli mesajlarımız da var, hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Kadir Hanım, güzel kardeşim, bizim mesajımızı dikkate alır mısın? Bak, Samsun'dan sana sevgileri saygıları yolluyoruz. Hamza Çetin, Kemal Çetin, Yusuf Baş.
0: Hepsine benden de selam olsun. Eksik olmasın sevgili kralcılarımız. Hem Yusuf Paşa hem yanında bulunan arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.
2: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

mı? Nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: nereden bilecekmiş?
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek.
2: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
0: Kadirhan.
2: Hala hislerimde, hala özlemimde.

0: camiada tüm yolda olan şoför abilerime, kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum. Tüm Anamurlulara selam olsun. Senden İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum demiş. Emre Karadaş'tan gelen bir mesaj. Devam edelim. Isparta'dan İsmail Ayşem için onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan selamlar Kadirhan. Tekirdağ Saray'dan Yıldıray Karapınar ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Seni dinliyoruz demiş. Evet, mesajlar oldukça yoğunlukta. Merhaba, iyi geceler Kadirhan abi, ben Selçuk. Çok sevdiğim eşim, çocuklarıma ve tüm uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Kadirhan abi, Uğur'un doğum günü kutlarsam mutlu olurum diye gelen bir mesajımız var Hüseyin'den. Uğur'un da doğum gününü kutlayalım. Hem onun hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günleri kutlu olsun. Kadirhan abi Mersin Mut'tan Halil Kevrek bugün doğum günüm demiş. Böyle doğum günü mesajları peş peşe gelmiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen sevinirim. Sevdiğim Berhan'a gelsin diyor. Sevgili Halil'in de doğum gününü kutlayalım. Tavşanlı'dan sevgili Ahmet tüm hafiyat şoförleri için bir şarkı istiyor. Hayırlı yayınlar Bolu'dan Hakan. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Konya'dan Sevgi, gece vardiyasında çalışan kralcılarımızdan. Balıkesir Burhaniye'den Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Eşim için bir şarkı istiyorum diyor. Yine selamlar Kadirhan abi, Ömer ben, kolay gelsin. Bilecik Bozoyuk ilçesinden yazıyorum. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve sevenlerimize armağanımız olsun diyor. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Isparta'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan, kolay gelsin diyor Şanlıurfa. Biricik Devlet Hastanesi'nden defalarca size mesaj gönderen, yıllardır sizleri dinleyen, ismini yazmamış ama keşke ismini belirtmiş olsaydı sevgili kralcımız. Muhammed Oktay, Seyit, Ahmet, Furkan ve Müslüm İncedal'a selamlarımızı iletelim. Bu arada hem onlara hem çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sırada güzel bir şarkımız var. Tüm mesaide olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Evet. Castrol Bekton'la yol hikayelerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Bakalım kralcımız, sponsor firmamızın yol hikayeleriyle ilgili neler anlatacak bize. Castrol Bekton sponsorluğunda biliyorsunuz gece yayınlarımız devam ediyor. Bu anlamda da yol hikayelerini bekliyoruz. Özellikle uzun yol kaptanlarımızdan. Sevgili abimiz, yine uzun yol kaptanlarımızdan Gürkan abimizin bizlere göndermiş olduğu bir sesli mesaj var. Yol hikayesini anlatan bir sesli mesaj. Bakalım neler söylemiş, dinleyelim Gürkan abimize.
2: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
3: Kadirhan kardeşim, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Bütün Kral FM ailesine de iyi akşamlar diliyorum. Ben bir yol hikayesi anlatmak istiyorum. Şimdi yıllar önce ben İstanbul'da bir şirkete harfiyat kamyon şoförlüğünden bir işe girdim. Orada da gene bir harfiyat işi yapan Urfalı Abdullah Akar diye bir arkadaşla tanıştım. Derken uzatmayayım, gel zaman git zaman ben bu şirketten ayrıldım. Uzun yola başladım, uzun yol çalışmaya. Şerefli Koçhisar'la Aksaray arasında yaşlı, sakallı, takkili bir hacı amcanın biri el etti. Gel amca dedim, adam arabama bindi. Selamun aleyküm kaptan, aleyküm selam. Bana neresin dedi, dedim ki Trabzonluyum, sen neresin? Ben dedim Urfalıyım. Urfalıyım deyince, benim de dedim çok iyi bir arkadaşım var. Urfalı, kendisi de Arap kökenli. Ben de Arap'ım dedi. Muhabbet, sohbet derken, ben de dedim ki senin sayende ben de bir Urfa'da olan arkadaşımı arayayım da kendisine bir senin şeyinle bir selam vereyim dedim. Ve Abdullah'ı telefonla aradım. Apo ne haber, nasılsın falan. Dedim Apo, yoldan bir yaşlı bir amca aldım. Sakallı, cübbeli. O da Urfalıymış, o da Arapmış. Senden de çok söz ettim. Tanışmanı istedim. Neyse ki uzatmayalım. Telefonu verdikten sonra amcayla beraber bunlar muhabbete başladılar. Meğerse bizim Apo'nun, Abdullah'ın bu amca amcası çıktı. Yahu dedi, sen dedi benim dedi torunumla dedi arkadaşmışsın dedi. Beni köyüne, evine, Urfa'ya davet etti. Tabii ki başımızdan türlü türlü olayların geçtikleri de oluyor. Olmuyor değil ama bu güzel olandı. Onun için eğer Apo da beni duyuyorsa buradan ona selamlar söylüyorum. Amcasına da selamlarımı sunuyorum.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan sesli mesajlarımızı, yazılı mesajlarımızı, artık gecenin son sesli ve yazılı mesajlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Bir rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuzun, dediğim gibi, yavaş yavaş sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda gelen mesajlarımıza devam edelim. Almanya'dan, Facebook'tan Serhan Özkara, hayırlı geceler Kadirhan demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. İzmir Torbalı'dan Ali Gece mesaisinde çalışarak şu anda bizleri dinlemekte. Manisa'dan Kral FM'e selamlar diyor Abdullah Yıldız, bizden de ona selam olsun. Evet, devam edelim. Gurbetten gelen bir mesaj. Cümleten selamlar Kadirhan kardeşim diyor. Ben Fransa'dan, Paris'ten Sedat. Şu anda balkonda çayımı aldım, seni dinliyorum. Müslüm Gürses'ten. Mümkünse bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Kral ailesine armağanım olsun demiş. Sevgili Sedat abimize, aynı zamanda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Bozüyük'ten selamlar Kadirhan, ben Ömer. Sıradaki şarkı tüm meslektaşlarıma gelsin diyor. Evet, mesajlarımız dediğim gibi yoğunlukta. Bu arada sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım bakalım, kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş. Dinleyelim kralcımızın göndermiş olduğu sesli mesajı.
1: Kadirhan abi hayırlı geceler, ben İzmir'den kamyoncu Serkan. Şu an İzmir'de fabrikada beklemekte olduğum Mehmet amcam ve İstanbul'dan İzmir'e gelmekte olan Ali İşler amcam. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Ali İşler, kazasız belasız dayı.
0: Evet, selamlarımızı iletelim sevgili kaptanımıza, hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Dediğim gibi birazdan mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: İlaç gibi radyo.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: İlaç gibi radyo.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Balıkesir Dursun Bey'den, Şabanlar Mahallesi'nden Ramazan. Şu anda sizleri dinlemekteyim Kadirhan abim diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Bayağıdır sizi dinliyorum, köyümüze davet ediyorum, ağırlamak ve yöremizi tanıtmak isterim demiş. İnşallah sevgili kardeşime selam olsun. Yolumuz düştüğünde mutlak kardeşimizi de o güzel köyünü de ziyaret ederiz. Selam gönderelim ona. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hayırlı geceler Kadirhan abi, İstanbul Fatih'ten. Şu anda bir firmada çalışıyorum. Sözüm Muhammed için sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş ama ismini belirtmemiş sevgili kralcımız. Selam gönderelim. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz. Evet Kadirhan abi, ben Fedai Özdemir. 34. Evet, plakasını yanlış yazmış herhalde, okuyamıyorum sevgili kralcımız. Şu anda İstanbul'dan Sinop'a gitmekteyiz diyor. Eşim Yüksel, kardeşim Soner ve eşi Zeynep'le 3,5 yaşındaki kızları Elif Ada'yla şu anda seyir halindeyiz demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Kazasız ve belasız seyirler diliyoruz. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edelim. Birazdan da artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.

0: oyun.
1: Evet Kadir Han, iyi geceler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda seni dinliyoruz demiş. Şanlıurfa Biricik Devlet Hastanesi'nden Ahmet'e, Muhammed'e, Oktay'a, Seyit'e, Ahmet'e ve Furkan'a, aynı zamanda Müslüm'e selamlarımızı gönderelim. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da bolca selamlarımızı iletiyoruz. Hafta sonu gece yayınlarımız yok. Pazar nasip olursa gündüz saat 13'te beraberiz yine. Hafta sonuna özel şarkılarımızı siz kralcılarımıza paylaşmak için. Dediğim gibi güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Mesaide olan kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Nasip olursa dediğim gibi pazar günü saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.